Aşkım bahardı, ümitler vardı. Sen gittin diye gönlüm karardı. Aşkım bahardı.

0: Saat 7.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikerini Selvi Karakoç. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. İstanbul'un meydanlarında gösteriler, tarihi yarımadada ise fetih yürüyüşü vardı. Tarihi değiştiren Büyük Fethin yıl dönümü büyük bir coşkuya sahne oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Erdoğan, İstanbul'un fethinin 573. yıl dönümü için Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen programda konuştu. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz, dedi. İstanbul Tuzla'da polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polis için taziye mesajı yayımladı. Çiftçi en sosyal hesabından paylaştığı mesajda şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum ifadelerini kullandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özgür Özel ise Güven Park'ta Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez Genel Merkez'e gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında aylardır süren müzakerelerde kritik bir iddia gündeme geldi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını ve Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak toplantının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'deki sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajı verdi. Spor. A Milli Futbol takımında Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalışırken sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eskiyelaş ise antrenmanda yer almadı. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü bugün Budapeşte de belli olacak. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain ile Arsenal karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak zorlu mücadele TRT1'den naklen yayınlanacak.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye çevresi, Kahramanmaraş'ın batı ilçeleri, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Sıcaklıkların kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Haberleri dinlediniz.

Yaza dönsün kışınız, bayramlar bayram olsun. Dert görmesin başınız, bayramlar bayram olsun. Günaydın sevgili dinleyicilerimiz. Kurban Bayramı'nın son gününden milletçe birlik ve beraberlik içinde gönülden gönüle kutladığımız bu anlamlı günün sabahında sizinle birlikteyiz. Yüreklere huzur, evlere bereket, gönüllere muhabbet taşıyan bu güzel bayram sabahından hepinizi sevgiyle, muhabbetle sesleniyoruz. Gününüz aydın, sofralarınız bereketli, yüzünüz daima gülümsemelerle dolu olsun. Edilen duaların, yapılan iyiliklerin ve kurulan gönül bağlarının tüm insanlık için hayra vesile olmasını diliyoruz. Dileriz ki milletçe aynı gönülde, aynı duada buluşmaya devam edelim. Zamanının notaların duygularını dinlemeye ayıran ve bu sabahta frekansını TRTNAM'e ayarlayan siz değerli dinleyicilerimizle buluştuk. Programımızı sizin için Elif Balcı hazırladı. Mikrofon başında ben Betül Yıldız Altay, teknik yönetmenimiz Zafer Altay. Bayramın coşkusuna yakışır bir sabahın namesi hazırladık size. Bayram sofralarının yanında, aile buluşmalarının içinde, kavuşmaların sevincinde, arka fondaki sesiniz olacağız. Bugün sabahın namesi bayram sevincine, gülüşlere, dualara karışsın istiyoruz. Bayramda verilecek en kıymetli hediyelerden biri sevdiklerine gönülden armağan edilen bir namedir. Hele ki mesafeler araya girdiyse, yollar uzaksa, kavuşmalar başka zamana kaldıysa, işte o zaman bir name, bir şarkı, bir selam olur, kilometreleri aşar, gönülden gönüle ulaşır. Bugün uzakta olan sevdikleriniz için, hasret taşıyan yürekler için bayramını bir sesle, bir nameyle güzelleştirmek isteyenler için en güzel gönül köprüsünü birlikte kuracağız. Bir şarkıyla yanındayım diyeceğiz, bir nameyle bayramın kutlu olsun diyeceğiz. Bunun için bize ulaşmanız çok kolay. Sosyal medya hesaplarımız ve internet yayınlarımız aracılığıyla günün her anında bize ulaşabilir. TRTNAME'nin birbirinden güzel eserlerine dilediğiniz her yerde eşlik edebilirsiniz. Facebook, Instagram ve X platformlarında TRTNAME yazarak bize ulaşabilir. İstek şarkılarınızı, selamlarınızı ve gönlünüzden geçen güzel duyguları bizimle paylaşabilirsiniz. Sabahımıza katacağınız her mesaj programımıza ayrı bir renk ve ayrı bir sıcaklık katıyor. Sabahın namesini internet üzerinden dinlemek isteyen dinleyicilerimiz ise radyo.trt.net.tr adresinden TRTNAME yayınına ulaşabilir. Ayrıca trtdinle.com üzerinden TRT Dinle uygulamasındaki radyo bölümünden TRTNAME'yi seçerek bu güzel sabaha bize eşlik edebilirler. Bayramın sevinciyle başlayan bu güzel sabahın ilk eserini şimdi sizlerle buluşturuyoruz. Karciğer makamındaki bu güzel eser sözü ve bestesi Hasan Özçivi'ye ait. Solist Nazan Savacı'nın yorumuyla geliyor. Bugün bayram günüdür. Yarın köyün gülüdür.

Sevgili dinleyicilerimiz, içimizi kıpır kıpır edecek bir güzel eser geliyor şimdi. Fincanı Taştan Oyarlar. Hicaz makamındaki eseri Metin Everest'in yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından yine güzel bir eserle devam edeceğiz. Sabah makamından bir eser. Bir dalda iki kiraz, biri al biri beyaz. Nilgün İşgüden'in sesinden dinleyeceğiz.

Kuşak makamındaki Telgrafın Tellerine Kuşlar mı Konar adlı eserle devam ediyoruz. Ömer Faruk Güney'in yorumuyla dinleyeceğimiz bu güzel eserin ardından bir başka kıymetli name sizi bekliyor. İkinci eser Hürzan makamındaki

Mahur makamındaki sözü ve bestesi Nevesel Kökteş'e ait Bahar Pembe Beyaz Olur, Güzeller Neşeli Olur adlı eserle devam ediyoruz. Didar Aliye Koyuncu'nun yorumuyla dinleyeceğimiz bu güzel eserin ardından bir başka kıymetli eser bizi bekliyor. Ardından Karciğer makamındaki bestesi Saadettin Kaynağı, güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a ait Kara Bulutları Kaldır Aradan adlı eseri Seçil Heper'in sesinden dinleyeceğiz.

Bayram sabahının neşesi namelere karışmaya devam ediyor. Gerdaniye makamındaki Şu Dağları Delmeli, Kül Edip Elemeli adlı eseri Taner Şener'in yorumuyla dinliyoruz. Hemen ardından hareketi ve coşkuyu artıracak bir eser geliyor. Kacar makamındaki Evlerinin Önü Handır'ı Akif Özüşen'in sesinden dinleyeceğiz.

Türk Sanat Müziği'nin unutulmaz sesi, gönüllerde silinmez izler bırakan Zeki Müren'den bir eser geliyor şimdi. Köylü Kızı Un Eliyor adlı eseri eşsiz yorumu ve kendine has üslubuyla Zeki Müren'in sesinden dinliyoruz.

Ben kırmızı, sen allar gibi ben kırmızı. Çıkalım dağlar başına, sen gül topla ben nergisi. Sen gül topla ben nergisi. Aha böyle, aha.

aha böyle, aha aha şöyle. Aman böyle, aman aman şöyle. Aha böyle, aha aha şöyle. Aman böyle, aman.

Kuşak makamının içten ve sıcak nameleriyle devam ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Ayva çiçek açmış yaz mı gelecek adlı eseri Nilgün Abışkı Osman'ın sesinden deneyeceğiz. Ardından yine Uşak makamından bu kez güçlü bir birliktelik gelecek. Kalenin Burcu Muyam adlı eseri Türk müziğinin unutulmayan kadın seslerinden Gönül Yazar sesiyle yorumuyla dinleyeceğiz.

Namelerle süslenen bayram sabahında yolculuğumuz devam ediyor. Hüseyin'in makamındaki İçtim Suyunuz Şu Coşkun Dere'nin adlı eseri Mustafa Öztürk'ün yorumuyla dinliyoruz. Hemen sonrasında Muhayyer makamının zarif ezgileri geliyor. Çayır İnce Biçemedim adlı eseri Türk sanat müziğinin seçkin eserlerinden Cavit Tanüre'nin güçlü ve kendine has yorumuyla dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, sizden gelen istek eserlere başlıyoruz. Mesajlarınızı okumaya başlıyoruz. Şevki Şahinoğlu, Güller Diyarı Isparta'dan TRT Name dinleyen insanlara günaydın. Güzel bir istek şarkısı istemiş. Emekli doktor Kemal Yurtbay, Aysun Esin Muhammed Şahinoğlu için istiyor. Ayrıca Sabahın Namesi programının bütün çalışanlarına, dinleyen herkese de armağan etmek istiyoruz demişler. Uşak makamının içten sıcak ezgileriyle şekillenen, sözleri Özdemir Kiper'e, bestesi Selahattin Altınbaş'a ait olan eseri Metin Milli'nin yorumuyla dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Kalbin sessizliğine dokunan kumruları dinledim, susuverdiler. Sizinle olacak sevgili Şevki Şahinoğlu için dinletiyoruz.

Muharrem Yorulmaz, kolay gelsin. Hoş geldiniz sabahın namesi. Kıymetli ekip, safalar getirdiniz. Güzel bir gün olsun. Sıradaki eseri ekibe ve tüm dostlarıma armağan etmek istiyorum. Ankara'dan kucak dolusu sevgiler, selamlar diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Ahmet Uzal, günaydın İzmir Buca'dan, selamlar, saygılar, iyi bayramlar diliyorum. Kolay gelsin size diyor. Teşekkür ediyoruz. Sıradaki eseri eşim Zeynep Hanım, çocuklarım Hasan, Merve, Emine, torunum Mert Uzal, yeğenim Yücel Nilüfer Şenol, kızları Suderin Ura ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz mesajınıza. İhsan Demircioğlu, Ankara Yeni Mahalle'den merhaba diyor. Evlerimize hoş geldiniz. Ankara Radyomuza da selamlar. Bu şahane programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar dilerim diyorlar. Biz teşekkür ediyoruz. Nusret Tiryaki, sevgili dinleyicilerimiz, Samsun Yakakent Kozköy'den günaydın diyor. Birazdan yay vereceğiz istek eserine. Enis Türk, İzmir Bergama Gökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın. Sıradaki eserim eşim Ayşen'e, oğlum Özgür'e, kızım Özgü'ye, torunlarım Enis, Ela ve Uzay'a, TRT Name dostlarıma, ayrıca radyomuz emekçilerine armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum diyorlar. Sevgili dinleyicilerimiz, İbrahim Halil Zengin Gaziantep'ten selamlamış bizi. Gaziantep İpek Yolu Kültür Sanat Derneği Ali Acıburç, TSM Korosu'ndaki çok değerli arkadaşlarıma, ayrıca kıymetli eşim Bilge Hanım'a ve kızım Özge Nur'a armağan ediyorum demişler. Güzel bir eser deneyeceğiz Umut Akyüreğin yorumuyla. Gözlerinin rengi deniz mavisi diyecek. Ardından Mersin'den günaydın diyor Gülten Duran. Mutlu sabahlar dilemiş bize. Size ve TRT Name dinleyen herkese armağan ediyorum bu eseri diyor. İyi ki varsınız diye de eklemiş. Gülten Duran'ın seçimini dinleyeceğiz. Sözün şiirle, musikinin duyguyla buluştuğu seçkin eserlerden biri. Bestesi Avni Anıl'a, güftesi Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait bu eseri Ahmet Özhan'dan dinleyeceğiz.

Sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız gelmeye devam ediyor. Teşekkür ediyoruz. Öncelikle saatlerimiz de 8.13 oldu. Ve şimdi Ahmet Özhan'ın sesinden bir eser dinleyeceğiz. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok.

Savaş Özat'a İzmir'den günaydın diyor. Sıradaki eseri memleketim Ankara Ayaş Sinanlı Mahallesi halkına armağan ediyorum. Selamlar demiş. İbrahim Kaçar, tüm radyo dostlarıma günaydın. Hayırlı sabahlar diliyorum. Eskişehir'den sağlıklı günler diliyorum size demiş. Teşekkür ediyoruz mesajınıza. Sevgili dinleyicilerimiz, Rıza Yakın Bafra'dan, bereketli topraklardan sonsuz selamlar, saygılar. Sıradaki esere ortak olmak istiyorum demiş. Sevgili eşi Fatma Hanım'a, kızları Nuray, İlknur ve damadı Abdullah'a, ayrıca biricik torunu Giray'a ve TRT Name frekansında olan bütün dostlarıma armağan ediyorum. İyi ki varsınız demişler. Sevgili dinleyicilerimiz, birbirinden güzel iki eser deneyeceğiz. Şimdi Hasip Uygun Manisa Salihli'den selamlarını gönderiyor. TRT Name dostları, yayın ve yapım ekibine armağan olsun demişler. Hatıraların mevsimi olmaz. Kimi zaman bir bahar esintisi, kimi zaman bir sonbahar hüznüyle gelirler. İşte böyle bir duygunun namelere dönüşmüş halini dinleyeceğiz. Uşak makamının eşsiz güzelliğiyle kulak

aşklarınıza konuk oluyor. Nazlı Kanaat'tan Her Mevsim İçimden Gelir Geçersin. Ardından sevgili Talat Boztepe'nin isteğini dinleyeceğiz. Balıkesir Bahçeli Evler'den bizi dinliyor. Günaydın demiş herkese. Güzel bir eser seçmiş. Türk sanat müziği seven herkese ve size armağan etmek istiyorum diyor. Behzat Gülses'in kendine has yorumu ve nihavet makamının zarafetiyle gönül tellerine dokunan bir eser dinleyeceğiz. Seninle bu aşkı kaldığı yerden devam ettirelim.

gün uzakta olan sevdikleriniz için, hasret taşıyan yürekler için bayramını bir sesle, bir nameyle güzelleştirmek isteyenler için en güzel gönül köprüsünü birlikte kuracağız demiştik sevgili dinleyicilerimiz. Yine bir gönül köprüsü kuracağız şimdi namelerle. Çorum, Uğurlu'da Gökçeağaç köyünden Karaca ailesine armağan ediyoruz şimdi bir eser. Zübeyde ve Mustafa Karaca çifti bayramda da bahçede ekim işlerine devam ediyor. Bir yandan da kahvaltı hazırlarken bizi dinliyorlarmış. Emine Alper çifti, Duygu, Nurgül, Defne Duru, Zeynep, Havva Nur, Beyza ve minik torunları Mustafa Alp'e armağan ediyorlar bu güzel eseri. Emel Sayın'ın sesinden dinliyoruz. Feride.

0: Hava durumu.
1: Ülkemizin kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu, Sivas, Siirt çevreleriyle Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen günün en yüksek sıcaklığı şöyle: Ankara ve Samsun 20, İstanbul 23, Bursa ve Sakarya 25, İzmir 29, Manisa ve Denizli 27, Antalya 30, Adana 28, Konya 19, Trabzon 17, Erzurum 14, Van 18, Gaziantep ve Diyarbakır 26 derece.
0: Yol durumu.
1: Polatlı Ankara yolunun 44 ile 46. kilometreleri arasında Turkuaz Köprülü kavşak yapım çalışmaları nedeniyle çalışma süresince Polatlı Ankara istikametindeki yolun Turkuaz Mahallesi yönündeki ayrım kolu trafiğe kapalı olacak. Elmalı Finike yolunun 26 ile 47. kilometreleri arasında bölünmüş yol yapım çalışmalarının bulunması nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretlemelerine dikkat etmesi gerekiyor.

Sevgili dinleyicilerimiz, 8.33 oldu saatleriniz. Mesajlarınızı okumaya devam ediyoruz. Engin Erdoğan, günaydın, mutlu sabahlar, Çanakkale'den selamlar. Sıradaki eseri aileme ve tüm TRTname dostlarıma, programda emeği geçen size armağan ediyorum demişler. Bayram Gökçen, Fethiye'den bizi dinliyor. Sevgilerini göndermiş. Sıradaki eser, torunlarım Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan olsun diyorlar. Teşekkür ediyoruz. Zeki Gün, Burdur'dan selamlarını gönderiyor. Değerli yayın ve yapım ekibi, aileme, tüm TRTname seven dostlarıma, dinleyen herkese armağan olsun. İyi çalışmalar diliyorum, iyi yayınlar. Her daim TRTname diye de eklemişler. Sevgili Muharrem Yalçın, günaydın diyor bize. Ankara stüdyosu, güzel hava.

Hicaz makamının hüzünle yoğrulmuş nameleri eşliğinde değeri ayrılıkla anlaşılan bir sevdayı dinleyeceğiz. Aşkımız ne güzeldi, gittiğinde anladım diyecek Zuhal Eğilmez sevgili dinleyicilerimiz. Ardından Selçuk Sümer'in isteğini dinleyeceğiz. İstanbul'dan günaydın diyor bize. Özlemle bekliyorum bu güzel programı demiş. İyi ki varsınız diye de eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Kıymetli eşi Hülya Sümer'e armağan ediyor. Sen denizi seyre dal, ben de seni sevgilim diyecekler. Şimdi sizleri Alparslan'ın yorumuyla seslendirilen, sözleri ve bestesiyle gönüllere dokunan güzel bir eserle baş başa bırakıyoruz sevgili dinleyicilerimiz.

sevgili dinleyicilerimiz Turhan Taşan bizi dinliyormuş. Teşekkürlerini iletmiş. Biz de Ankara Radyosu'ndan sevgilerimizi gönderiyoruz kendisine. Erdoğan Oktay günaydın, hayırlı sabahlar, kolay gelsin. Ceyhan'dan sizi dinliyorum. Güzel yurdumun güzel insanları için dinletirseniz çok mutlu olurum diyor. Gökhan Sezer Tekirdağ Şarköy'den sevgilerini gönderiyor. Babam Hikmet Sezer, Mustafa Sayal, Seyda Orkun, Nüshet Sönmez ve TRTname dostlarıma size armağan ediyorum. İyi ki varsınız demişler. Ümit Sağlam Dinar Hacı Beşirli Köyü'nden selamlarını gönderiyor. Ekibimize ve gurbetteki köylülerine armağan ediyormuş eserleri. Şahap Ünal Uşak Eşme'den torunu Ares için eserler istiyor. Zeki Rıdvan Bey günaydın, hayırlı bayramlar, bayramınız kutlu olsun diyorlar. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Anamur'dan sizi dinliyoruz. Sıradaki eseri eşim Medine'ye, kızım Betül'e, oğlum İbrahim'e, Anamur'a ve hepimize armağan ediyorum. Trafik kurallarına lütfen uyalım, çevremizi temiz tutalım demişler. Teşekkür ediyoruz güzel mesajınıza. Adnan Yıldız, Sabahın Namesi Ankara ekibinin çok değerli hanımefendilerine teşekkür ediyorum ve içten sevgiler gönderiyorum demişler. İyi ki varsınız diye de ekliyorlar. Teşekkür ediyoruz. Birbirinden güzel iki eser dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Klasikleşmiş güftesi ve hafızalarda yer eden melodisiyle Türk sanat müziğinin en sevilen eserlerinden biri. Sevemez Kimse Seni. Suat Sayın'ın söz ve bestesiyle Türk musikisine kazandırdığı bu değerli eseri Muazzez Ersoy'un yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Adana'dan Selahattin Erzin'in seçimini dinleyeceğiz. Ekibimize armağan etmiş, çok teşekkür ediyoruz. Kurban Bayramınızı kutluyorum diye de eklemişler. Sevgili eşin Yıldız Erzi'ye ve ekibinize armağan ediyorum diyorlar. Muhayyer Kürdi makamının zarif ezgileriyle hafızalarda iz bırakan bir eser. Bestesi Selahattin Altınbaş.

Trabzon'dan bayramın 4. gününden merhaba diyor Emine Atamer, mutlu yayınlar dilemiş bize. Gülden İbiş İmamoğlu, Denizli'den sevgilerimi gönderiyorum diyor. Gültekin Erkılıç, Gaziantep'ten sevgiler, mutlu bayramlar. Sığdaki Esir'i eşim Meral'e, oğlum Ege'ye ve tüm Türk sanat müziği seven herkese armağan ediyorum diyorlar. Türkan Şekerci, Kocaeli Gebze'den günaydın diyor. Salih Kurt, Manisa'dan hayırlı sabahlar, evimize hoş geldiniz. Esir'i aileme, TRTname dostlarıma ve size armağan etmek istiyorum diyorlar. Salim Uğuz, Uşak Banaz, Kızılhisar köyünden selamlarını gönderiyor sevgili dinleyicilerimiz. Mustafa Ayla Aydemir, Ordu Fatsa'dan kucak dolusu selamlar gönderiyor. Güneşli bir Samsun sabahından herkese günaydın diyor Reyhan Baş. Nice bayramlara erişelim demişler. Eşim Hardun Bey'e, ablam Remziye Hanım'a ve emek verenlere size armağan etmek istiyorum. Sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum diyorlar. Sevgili dinleyicilerimiz, yine iki eser dinleyeceğiz. İlk eserimiz sözü ve bestesi Şahin Cangal'a ait ve Sevda'nın zamana meydan okuyan yönünü nameleri taşıyacak Gökhan Sezen'in yorumuyla dinleyeceğiz. Hicaz makamındaki eser.

Serimizin adı Beni Saran Sevgine Yıllardır Doyamadım. Ardından Ekrem Mert'in seçimini dinleyeceğiz. Altın Ordu'dan bizi dinliyor. TRT Name dinleyen herkese armağan etmek istiyorum. Teşekkür eder, iyi yayınlar diliyorum demişler. Bestekar, söz yazarı ve yorumcu kimliğini başarıyla bir araya getiren Zekai Tunca, Türk sanat müziğinin yaşayan değerlerinden biridir. Kendine has ses rengi, samimi yorumu hafızalarda yer eden sanatçımız, sözü ve bestesi kendisine ait olan Onun Olmaya Hakkım Yok adlı eserini dinleyeceğiz. Kendisine sağlık, esenlik ve nice güzel eserler diliyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Can Bulguroğlu, sevgili gönül dostlarım, bayramınız kutlu olsun diyor. Teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Bayram Gökçen bizi dinliyor, torunlarına armağan ediyor eserler. Zeki Özceylan, günaydın, günümüz aydın.

Olsun Alanya'dan selamlar. Sıradaki eseri eşim Süheyla Hanım'a, arkadaşlarım Enver ve Muala Sarıoğlu'na, Dursun ve Ayşegül Değirmenci'ye armağan ediyorum. Size de kolaylıklar dilerim demişler. Çok teşekkür ediyoruz güzel mesajınız için. Fahri Özdemir Osmaniye'den Yağmur'la birlikte size selamlar, sevgiler gönderiyorum TRTname. Hoş geldiniz. Sıradaki eser eşim Postacı Fadime Hanım'a armağan olsun diyor. Erdoğan Oktay sevgilerini selamlarını gönderiyor sevgili dinleyicilerimiz. Cevriye Avcıbaşı Manisa Şamar Köyü'nden sizi dinliyorum. Sıradaki eseri oğlum Selçuk'a, kızım Fatma'ya, damadım Kaan'a armağan ediyorum. İyi yayınlar diliyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz Hatay Payas'tan bayramın 4. gününden herkese günaydın diyor sevgili Mehmet Andız. İyi bayramlar diliyorum. Her gününüz bayram gibi geçsin. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorlar. Sevgili eşim Serpil Hanım'a, kendime İzmir'den ziyaretime gelen oğlum Hasan'a, gelinim Sema'ya, Isparta'da okuyan oğlum Berkay'a ve size armağan etmek istiyorum. Bütün TRTname dostlarıma armağan olsun bu eser diyor. Şimdi Kürdi makamının duygu yüklü ezgileriyle bir bekleyişin ve özlemin hikayesine kulak vereceğiz. Belkıs Dikmen'in yorumuyla sizinle olacak. İlkbahara bekle beni demiştin diyecek. Ve sevgili Fatma Açan Karadeniz Ereğli'den günaydın diyor bize. Hoş geldiniz evimize, hoş geldin evimize, şiir oldun dilimize adlı eseri istiyor kendisi. Zafer Özkara, Yıldız İslamoğlu, Ali Yöntem, Feyzi Akşen, Erdemir Musiki Derneği üyeleri ve ekibinize armağan etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Köklü geleneği, seçkin repertuarı ve yıllara yayılan sanat birikimiyle Türk musikisinin en kıymetli topluluklarından biri olan Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Topluluğunu dinleyeceğiz. Güftesi Vecdi Bingöl'e, bestesi büyük bestekar Saadettin Kaynağı ait Hoş Geldin Elimize, Şiir Oldun Dilimize, koro şefi Ayten Zenger İyi Güngör yönetimindeki Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Topluluğunun yorumuyla sizlerle olacak bu eserimizin ardından.

Nurullah Çoban, günaydın, iyi yayınlar diliyorum size. Aksaray Hasandağ zirvesinden kucak dolusu selamlar sunuyorum. Sıradaki eseri TRT'name dinleyen aileme, torunlarıma ve dağcı arkadaşlarıma armağan ediyorum demiş Mehmet Üstün Barutçu. Alanya'dan sevgiler, saygılar, emeğiniz için çok teşekkür ediyorum. Zevkle dinliyorum, kolay gelsin diyor. Ali Yöntem, Bucak'tan bizi dinliyor. Selamlar, hayırlı bayramlar diliyorum. TRT'name sayfa dostlarıma armağan ederseniz çok teşekkür ediyorum demiş. Selami Kabakçı Niksar'dan selamlarını gönderiyor. İsmet Köklü Konya Selçuklu Sille'den bizi dinliyormuş. TRT'name dinleyen bütün dostlarıma armağan olsun diyorlar. Cenk İpekel Almanya'nın Nürnberg kentinden bizi dinliyor. Kurban Bayramı'nı enişten dileklerimle kutluyorum. Sağlık ve mutluluklar dilerim diyor. Leyla Çabuk Ordu'dan selamlıyor bizi. Abdülkadir Kokulu Mersin'den günaydın diyor. Mutlu sabahlar dilemiş. TRT'name çalışanlarına bayram hediyesi olarak eserler armağan ediyorum. İyi ki varsınız demişler. Çok teşekkür ederiz. Aksaray'dan selamlarını gönderiyor Kamil Şişman. Nusret Tiryaki Samsun Yakakent Kozköy'den bizi dinliyor sevgili dinleyicilerimiz. Name dostlarımıza ve koro resim kursu arkadaşlarıma armağan ediyorum demişler. Ali Aydoğdu Trabzon'dan Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine bir eser armağan ediyor. Hatice Biçer Konya'dan selamlarını gönderiyor ve iyi yayınlar diliyor. Abuş Bakır Hatay Antakya'dan bayramın son gününden sevgiler, selamlar, nice bayramlar diliyorum. En güzel sabahlar sizinle olsun demişler. Sevgili eşi Gülşen Hanım'a, evlatları Onur ve Emre'ye, sabahın namesi ekibine ve radyo dinleyen herkese armağan olsun. En güzel bayramlar sizinle olsun diyorlar. Kim zaman bahar kadar neşeli, kim zaman sonbahar kadar hüzünlü. Hayat gibi, aşk gibi. Sözü ve bestesi Selami Şahin'e ait bu güzel eser Mahur makamında. Sen mevsimler gibisin, Yaşar Özel'in sesinden sizinle olacak. Ardından Ali Özdener'in İsteğini dinleteceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Gaziantep'ten bize sevgilerini gönderiyor. Dilara Acıburç, Göksu, Nihat Yanar ve Mehmet Yağcı'ya ayrıca tüm koro arkadaşlarını armağan ediyor. Nihavent makamının sevilen eserlerinden biri dinleyeceğiz. Güftesi Özdemir Kiper'e, bestesi Hüseyin Soysal'a ait. Özlediğim şarkısın kulaklarımda, Celal Abacı'nın yorumuyla sizinle.

Mehmet Gücü Yener, günaydın, bayramın son günündeyiz. Tekrar paylaşmayı Allah nasip etsin hepimize. Bandırmadan selamlar, sevgiler diyor. Sevgili dinleyicilerimiz, mesajlarınız için çok teşekkür ediyoruz. Hepsine yer vermeye özen gösteriyoruz, biliyorsunuz. Jale Özen Sabahın Amisi programının ekibine, sunucumuza, dinleyen herkese özlerden selamlar. Sıradaki eser Dostlarıma Armağan Olsun, iyi yayınlar diliyorum, emeğinize sağlık demişler. Gülsefa Koçyiğit Can Bulat, günaydın, tekrarının nasibiyle Kurban Bayramınızı kutluyorum. Kırıkkale'den sevgilerimi gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Var olun demişler. Ve Müjgan adı güzel Yerce'de bizden bir eser istemiş sevgili dinleyicilerimiz, ancak arşivimizde olmadığı için yayınlayamıyoruz. Zehra Bıçakçı İzmir'den günaydın.

diyor, iyi yayınlar dilemiş bize. Tuncel Erol Eskişehir'den selamlarını göndermiş. Taceddin Kulak Bolu Mengen'den günaydın diyor. İsmail Yeşil sevgilerini gönderiyor. Osman Selçuk Altun iyi yayınlar diliyor. Karamünsel'den bizi dinliyor. Sırada Kayseri sevgili eşi Pınar Çetin Altun'a ve TRT Name dostlarına, ayrıca sağlık çalışanlarına armağan ediyor. İyi bayramlar dilemiş bize. Murat İşli Sağlam Nide Kemerhisar'dan günaydın diyor. Sevgili eşi Nisa Hanım için istemiş eserler. Seniha Cengizhan Samsun'dan günaydın diyor. Mutlu sabahlar dilemiş. Sevgili eşi Mehmet Bey'e, oğulları Aykut ve Gürhan Beylere, Atakım TSE TRT korosundaki arkadaşlarına, şefimiz Volkan Sağlam'a demişler. TRT Name dostlarıma ve size armağan ediyorum. Çok teşekkür ediyorum diyorlar. Eserleriyle Türk musikisine değerli katkılar sunan merhum Ziya Taşkent'i rahmetle yad ediyoruz. Bestesi kendisine ait Rüzgar Susmuş, Ses Vermiyor Nedendir? Şimdi sanatçının yorumuyla sizinle olacak. Ardından Mustafa Kınan'ın isteğini dinleyeceğiz. Kayseri'den selamlarını gönderiyor sevgili dinleyicilerimiz. Sevgili eşine, çocuklarına ve radyosu başında olan herkese armağan ediyor. Her daim TRT diye de eklemiş. Türk sanat musikisinin klasikleşmiş eserlerinden birini dinleyeceğiz. Sözü ve bestesi Yesari Asım Arsoy'a ait. Uşak makamında eserimiz Nazan Mustafa Sağyaşar ve Nazan Sıvacı'nın yorumuyla. Menekşe Gözler Hülyalı.

eseri Serap Onan ve Sevgi Ünlü için istiyorum diyor. Macit Zinet Baş, iyi yayınlar, kolay gelsin. Lüleburgaz Ceylanköy'den sevgiler diyor. Teşekkür ediyoruz. Maya Türköz İzmir'den günaydın, mutlu sabahlar. Hepimize güzel ve sağlıklı bir gün olsun diyorlar. Teşekkür ederiz. Ali Yöntem sabahın namesine ekibe bir kez daha teşekkür ediyorum demişler. Biz teşekkür ederiz. Uğur Heybeli Isparta Senirkent'ten günaydın diyor. Koray, Dişat, Gülçin ve Gülhan için eserler istiyorum demişler. Adnan Önem Aydın Karaca Sudan sevgilerini gönderiyor. Enis Türk İzmir Bergama Gökçeyurt'tan güzel ülkeme günaydın demişler. Sıradaki eseri eşim Ayşen'e, oğlum Özgür'e, kızım Özgü'ye, torunlarım Enis, Ela ve Uza'ya, ayrıca TRT Name dostlarıma ve radyo emekçilerine armağan ediyorum demişler. Teşekkür ediyoruz. İlyas Aydın da Ormanbeyli Köyü Tokat'tan sevgilerini ve selamlarını gönderiyor. TRT Name radyo dostlarına armağan ediyor eserleri. Lütfen trafik kurallarını uyalım, emniyet kemerini takalım ve yerlere çöp atmayalım demişler. İsmail Hakkı Hayat Eskişehir'den bizi dinliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Bozüyük'teki Anka Kuşu'na, Tavşanlı'da ve Eskişehir'deki tüm TRT Name dostlarıma armağan ediyorum. Hoşça kalın, sevgiyle kalın demişler. Nihavend makamının duygu yüklü eserlerinden birini deneyeceğiz. Sözü ve bestesi Zeynettin Maraş'a ait eserimizin Nesrin Sipahi'nin yorumuyla dinleyeceğiz. Ardından Abdülkadir Kokulu Mersin'den günaydın diyor bize. Mutlu sabahlar dilemiş. TRT Name çalışanlarına bir bayram hediyesi olarak bu eseri armağan ediyorum. İyi ki varsınız diyorlar. Bestesi Alaaddin Yavaşça'ya, güftesi Alaaddin Çensoy'a ait Nihavend makamındaki eserimiz. Bir yılda tam 4 mevsim var diyor Aytaç Ergen.

Hürriyet Gürsel Kuzu Antalya'dan günaydın, iyi yayınlar dilerim size diyor. Hasan Cengiz, hayırlı sabahlar, selamlar demişler. Zeki Başoğlu, TRT Name Sabahın Namesi programını dinliyorum, selamlar diyor. Adem Civelek, günaydın, Sivas'tan iyi yayınlar diliyorum size. Allah tekrarını nasip etsin bayramınızın, iyi ki varsınız demişler. Çok teşekkür ederiz. Dilek Yıldız, Alanya'dan selamlıyor bizi. İrfan Turgut Selçuk, Bolu'dan günaydın diyor sevgili dinleyicilerimiz. Çok teşekkür ediyoruz. Mesajlarınızın hepsine yer vermeye çalışıyoruz. İbrahim Özdemir Afyon'dan, Boyvadin'den bizi dinliyor sevgili dinleyicilerimiz. Sevgilerini ve selamlarını gönderiyor. Süleyman Altuner Ankara'dan, TRTname dostlarıma ve Adanalı hemşehrilerime armağan ediyorum bu eseri, hayırlı bayramlar diliyorum demişler. Hicaz makamında bestelenen, sözleri ve bestesi Metin Eryüre'ye ait, Kayboldum Kaybolan Yıllar İçinde adlı eseri Necmettin Yıldırım'ın yorumuyla dinliyoruz. Ardından Kuşadası'ndan Servet Şahin'in isteğini dinleyeceğiz. Güzel bir hafta sonu dilemiş bize. Sevgili eşi Necla Şahin'e ve name dostlarına armağan ediyormuş. Nihavent makamının sevilen eserlerinden birini dinleyeceğiz. Güftesi Mehmet Erbulan'a, bestesi Turhan Öze'ye ait, Bir Ben Sevdim Gönülden, bir de Mecnun Ben Kadar, Ela Altın'ın yorumuyla sizinle.

İsmail Genç, Yasemin Yiğit, Kemal Özkul, Piraye Musaoğlu, Özgün, Ayhan Aşkın, Müjgan Adıgüzel Yerci. Süremizin sınırlı olması nedeniyle bazı istek eserlere yer veremedik. Anlayışınız için teşekkür ediyoruz sevgili dinleyicilerimiz. İsimlerini, isteklerini tek tek anabildiğimiz dinleyicilerimizin yanı sıra mesajlara ulaşan ancak isimlerini tam olarak okuyamadığımız ya da anla fırsatı bulamadığımız tüm kıymetli dostlarımıza da içten selamlarımızı gönderiyoruz. Sağlık, huzur, mutluluk dolu günler temennisiyle sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyoruz size. Programın yapımını Elif Balcı gerçekleştirdi sevgili dinleyicilerimiz. Teknik yönetmenimiz Zafer Altay. Mikrofon başında da ben Betül Yıldız Altay vardım. 3 saat boyunca birlikteydik. Sabahın Namesi'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın Sabahın Namesi'nde saatler 7'yi gösterdiğinde yeniden buluşmak dileğiyle diyoruz. Türk Sanat Müziği'nin zarif, sıcak ve gönüllere dokunan nameleri günümüze eşlik etmeyi sürdürsün. Bayramınız mübarek olsun. Hoşça kalın diyoruz.

0: Saat 10.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz. Spikeriniz Selvi Karakoç. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi Erdoğan. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. İstanbul Tuzla'da polis aracının karıştığı trafik kazasında ağır yaralanan polis memuru Aydın Üyenarık şehit oldu. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi şehit polis için taziye mesajı yayınladı. Çiftçi, şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi yaralandı. Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel bugün iki farklı adreste partililerle bayramlaşacak. Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de, Özgür Özel ise Güven Park'ta Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı.

Meydanı'nda olacak. Yaklaşık 3 yıl sonra ilk kez genel merkeze gidecek olan Kılıçdaroğlu'nun yeni yol haritasını açıklaması bekleniyor. Ticaret Bakanlığı otomotiv sektörüne ilişkin rakamları reklamları mercek altına aldı. Reklam Kurulu, 2025 model Nissan Qashqai reklamındaki bazı donanımların araçta bulunmadığını tespit etti. Firmaya 863 milyon liralık rekor bir ceza kesti. ABD ile İran arasında aylardır süren müzakerelerde kritik bir iddia gündeme geldi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını ve Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Ancak toplantının ardından resmi bir açıklama yapılmadı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler'de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin dördüncü turu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Pentagon'daki toplantı 9 saatten fazla sürdü. İsrail'in Hizbullah'a ilişkin yeni talepler sunduğu görüşmede Lübnan tarafının bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajını verdi. Spor. A Milli Futbol takımda Dünya Kupası hazırlıkları devam ediyor. Hakan Çalhanoğlu takımdan ayrı çalışırken sakatlıkları bulunan Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız, Ferdi Kadıoğlu ve Mustafa Eski Hellaç'sa antrenmanda yer almadı. Futbolda Avrupa'nın en büyüğü bugün Budapeşte de belli oluyor. Şampiyonlar Ligi finalinde Paris Saint-Germain'le Arsenal karşı karşıya gelecek. Saat 19'da başlayacak zorlu mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul mikrofonlarından kucak dolusu sevgiler, saygılar sunuyoruz. Yepyeni bir günün sabahında yine en özel eserlerle gününüzü renklendireceğimiz, ortak duyguları paylaşacağımız harika bir yayınla huzurlarınızdayız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e bu mübarek Kurban Bayramı arifesinde en güzel şarkılarla sizlerle birlikte olacağız. Bugün programımıza Hicaz makamında eserlerle başlıyoruz değerli dostlar. Kalbimize dokunacak birbirinden güzel şarkılarla yol alacağımız yayınımızda ilk olarak bir Zeki Müren bestesine kulak vereceğiz. Değerli kanun sanatçısı Rea Sağbaş'tan dinleyeceğimiz Hicaz Taksim'in ardından Muazzez Abacı, beste ve güftesi Zeki Müren'e ait şarkıyı seslendirecek. Bir yaz yağmuru gibi geçiverdi aşkımız, ızdırabın zehrini içiverdi aşkımız.

1989 yılında yayınlanan Kanımda Kıvılcım isimli Emel Sayın albümünden bir Amir Ateş şarkısı dinledik. Hicaz makamındaki şarkının sözleri ise İlhan Behlül Pektaş imzalıydı. Birlikteliğimiz yine Hicaz makamında bir şarkıyla devam ediyor sevgili TRT Name dostlarımız ve 1993 yılına uzanıyoruz. Gönül Yazar'ın Kırmızı Gül'ün Alıvar albümünden Saadettin Kaynağ'ın güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkısını dinliyoruz. Gönlümün içindedir gözden ırak sevgilim, çekilmez biçimdedir bu iftirak sevgilim.

Yesari Asım Ersoy'un Hicaz makamındaki unutulmaz eserinde Filiz Şatıroğlu'na kulak verdik. Efendim, birlikteliğimiz yine Hicaz makamındaki şarkılarla devam ediyor ve 2007 yılına uzanıyoruz şimdi. 2007'de Sevgim ismiyle yayınlanan bir Yaşar Özer albümünden İrfan Özbakır'ın Güftesi Sedat Ergintuğ imzalı şarkısına kulak veriyoruz. Yalanım yoktur asla, gönül nedir bilirim. Yeter ki sev ben gibi. Ömür boyu gelirim.

Onlar yorgun, ben yorgun, boşa geçmiş seneler. Ben de hicran yarası, ben de bitmez çileler. Yüksel Üzel, beste ve güftesi Turhan Taşan'a ait Hicaz makamındaki şarkıyla bizlere seslendi. Bu şarkı aynı zamanda 1987 yılında yılın şarkısı ödülünü de kazanmış olan sevilen bir eserdi. Ve Turhan Bey'in deyimiyle söylenemeyenleri söyleyen bir eser olarak da ifade ediyor kendisi bu şarkıyı. Evet, şimdi 1991 yılına uzanalım ve Bilge Özge'nin güftesi İlter Yeşilay'a ait Hicaz makamındaki eserinde Yıldırım Bekçi'yi dinleyelim. İstanbul'u terk edip gidiyorum albümünden bir kayıt da bizlerle Yıldırım Bekçi. Dediler zamanla hep azalırmış sevgiler. Olsun, bana seninle geçen yıllarım yeter.

Hikmet Ulutaş, Necdet Tokatoğlu'nun Hicaz şarkısıyla bizlere seslendi. Yalancının birine kapıldı, kandı gönül dedi. Efendim, sevgi, aşk duyguları öyle kuvvetli duygular ki bazen tüm benliğimizi sarıyor, bazen tüm gerçekleri pembe bir perdeyle kaplayıveriyor. İşte o zaman yanıldığımız anlarda biz de her şeyi güzellikle bakıyoruz. Ama diliyoruz ki sizler her daim sizi mutlu edecek, yürekten sevecek güzel kalplerle karşılaşın, yollarınız bu şahane kalplerle kesişsin ve sevginin, aşkın güzelliklerini doğru insanlarla yaşayabilin. Evet, şimdi yine sevda üzerine bir şarkıyla devam edelim. Kürdili İcrazkar makamında bir Zeki Müren bestesi. Değerli sanatçımız Ela Altın icrasıyla dinliyoruz. Uzun yıllar bekledim, hakikat oldu rüyam. Koklamaya kıyamam benim güzel Manolyam.

İzmir Radyosu'nun değerli sesi Turgay Kızıltuğ bizlerle birlikteydi. Güftesi Şadi Kurtuluş tarafından kaleme alınan Kürdeli Cazgâr makamında bir Zeki Duygulu bestesi seslendirdi sanatçımız. Seni benden alamazlar çünkü benim canım sensin dedi. Evet, birlikteliğimize yine Kürdeli Cazgâr makamında şarkılarla devam edeceğiz. Sevgili TRT Name dostlarımız, biliyorsunuz programımızda zaman zaman 60'lı 70'li yıllara ait nostaljik eserlerle sizlere sesleniyoruz. Bazen 90'lı yıllara uzanıyoruz ve bu eski sevilen şarkıların o yıllardaki düzenlemelerini sizlere sunuyoruz. Bazen de günümüzün kayıtlarıyla nostaljik şarkıları sizlerle paylaşıyoruz. Bu çeşitli kayıtlar Türk müziğimizin zenginliğini her defasında bizlere kanıtlıyor. Biliyorsunuz son yıllarda da 90'lı yılların popüler müziklerine dair güzellemeler yapılıyor. Elbette o yıllar çok kıymetliydi. 90'lı yılların popüler şarkıları Türk halkı tarafından çok sevildi. Ancak unutulmamalıdır ki 90'lı yıllarda Türk musikimiz de altın çağlarından birini yaşamıştır ve o dönem dinlenen söylenen şarkılar 90'lı yıllara damga vurmuştur. Şimdi yine 90'lı yıllara uzanalım ve o yıllarda çok sevilen bir şarkıya kulak verelim. 1996 yılında yayınlanan Ah Bu Şarkılar isimli Emel Sayın albümünden bir Avni Anıl şarkısına kulak veriyoruz. Güftesi Şahin Çandır'a ait. Öyle dudak büküp hor gözle bakma. Bırak küçük dağlar yerinde dursun. Çoktan unuturdum ben seni çoktan. Ah bu şarkıların gözü kör olsun.

aylarda aramızdan ayrılan kıymetli ses sanatçısı Muazzez Abacı yine bu Arife gününde o güzel sesiyle kalbimize dokundu, hareketli bir eserle bizlere seslendi. Bir ufacık dargınlıkla bu aşka son vermeyelim, ikimiz de seviyoruz, gel bir daha deneyelim. Tam da bayram arifesinde küs kalan kalplere ithafen bestelenmiş bir eser dinledik. Sanatçının 1996 tarihli Vurgun isimli albümünde yer alıyordu bu kayıt. Ve efendim programımızın son Kürdeli Cazkar şarkılarını dinleyeceğiz şimdi de. Zekai Tunca'nın güftesi Cemal Safi'ye ait şarkısını Ayşegül Durukan seslendirecek. Sanatçının Bir Garip Aşığım isimli albümünde yer alan kaydı paylaşıyoruz sizlerle. Yıldızlara baktırdım, fallarda çıkmıyorsun. Seni görmem imkansız, rüyalarım olmasa.

90'lı yıllara sesiyle, şarkılarıyla damga vuran bir sanatçı Ayşe Tunalı, değerli kanun virtüözü Ahmet Meter'in güftesi Ali Tekin Türe'ye ait şarkısıyla konuğumuz oldu. Dinlediğimiz bu eser sanatçının 1991 yılında yayınlanan Oldu Mu Ya isimli albümünde yer alıyordu. Değerli dostlar, TRT Name frekansında Geçmiş Zaman Olur Ki programındaki birlikteliğimiz şimdi Rast makamında eserlerle devam edecek. Klarnet üstadı Şükrü Tunar'ın güftesi Ahmet Kaçar'a ait Rast şarkısını Gönül Yazar icrasıyla sunacağız. Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım.

Kuş dili bilmeseydim şakıdım bülbül oldum. Rast makamındaki bu sevilen türküyü Güler Tacer icrasıyla dinledik. Birlikteliğimize yine rast makamında bir şarkıyla devam edeceğiz. Mustafa Sağ Yaşar'la özdeşleşmiş bir eser. Gültekin Çekin'in güftesi Bekir Sıtkı Erdoğan'a ait şarkısı. Kara gözlüm efkarlanma gül gayrı. İpi bikler öter ötmez oradayım.

Hamiyet Yüce Ses Rast makamındaki unutulmaz eserle bizlere seslendi. Darıldın mı gülüm bana, hiç bakmıyorsun bu yana. Evet, gerçekten bir döneme damga vurmuş unutulmaz bir ses, unutulmaz bir sanatkar. İlk kez 11 yaşında sahneye çıktığı söyleniyor Hamiyet Yüce Ses'in. Ve soyadı kanunu çıktığında da Yüce Ses soyadını Saadettin Kaynak ve Selahattin Pınar'ın ısrarı ile aldığı bilinmekte. Değerli dinleyenlerimiz, şimdi ise bir Necdet Tokatlıoğlu şarkısı var sırada. Güftesi İlkan Sana ait şarkıyı Serap Mutlu Akbulut'tan dinliyoruz. Gitmesin gözlerinden pırıl pırıl arzular.

Asuman Asım Görgün'ü dinledik. Dramalı Hasan Hasgüler'in Rast şarkısıyla konuğumuz oldu sanatçımız. Birlikteliğimiz devam ediyor kıymetli dinleyenlerimiz. Biliyorsunuz her yayınımızda sizler için minik köşeler hazırlıyoruz. Bugün Güne Bir Söz Bırak köşesinde Fransız şair, romancı ve oyun yazarı Victor Hugo'nun bir sözünü sizlerle paylaşmak istiyoruz. Gülmek bir güneştir. İnsanın yüzünden hüzün ve keder kışını defeder demiş değerli yazar. Evet, 1800'lerde yaşamış ve romantizm akımına da öncülük etmiş bu değerli yazarın sözü aslında günümüzü de özetliyor. Hayatın tüm zorluklarına inat, hayal kırıklıklarımıza, üzüntülerimize inat, biz yine de gülmeye devam etmeliyiz, öyle değil mi? Çünkü yaşamımızdaki zorlukları ancak bu şekilde bertaraf edebiliriz. Şimdi gelin yine müzikle yaralarımızı saralım ve harika bir Münir Nurettin Selçuk şarkısına kulak verelim. Güfte Vecdi Bingöl imzalı. Filiz Çatıroğlu bizlerle. Aşıka Bağdat sorulmaz, ufukları aşar gider. Ümit yolcusu yorulmaz, baht izinde koşar gider.

2007 tarihli bir Umut Akyürek albümü. 2007 tarihli Başka Söz Söylemem isimli bir Umut Akyürek albümünden Neveser Kökteş'in sevilen şarkısına kulak verdik. Bahar pembe beyaz olur, güzeller neşeli olur dedi sanatçımız bizlere. Biz de diyoruz ki neşemizi hiçbir zaman kaybetmeyelim. Harika şarkılarla günümüzü renklendirmeye devam edelim. Efendim şimdi bir ayrılık şarkısına kulak vereceğiz ama bir o kadar naif ve güzel bir eser. Bir Kamuran Yarkın bestesi. Mağrur makamındaki bu şarkıyı Suat Yıldırım icrasıyla dinleyeceğiz. Ayrılık rüzgarı gönlüme doluyor, vuslatın çiçeği açmadan soluyor.

Aşk için ağlıyorsun, daha neler aşk olsun. 2003 yılına uzandık bu sevilen şarkıyla. Zekai Tunca'nın Seni Aşksız Bırakmam albümünde yer alan bir bestesiydi. Yavaş yavaş programımızın sonlarına yaklaşırken şimdi beste ve güftesi Cahit Deniz'e ait Hüseyin'i makamındaki eserde Sami Aksu'ya kulak veriyoruz. Bana aşkı öğretensin, deli deli söyletensin.

Geçtiğimiz yıllarda aramızdan ayrılan kıymetli ses sanatçısı Faruk Tınaz'ın 1991 yılına ait bir kaydını paylaştık. Bu dinlediğimiz Hüseyin'i makamındaki şarkı Mehmet Bitmez'in güftesi Uğur Gül'e ait eserlerinden biriydi. Bu akşam gurbet elde yine gönlümü yaktı. Veda ederken bana ömrümü çalan yıllar. Ve efendim bu güzel şarkıyla da ne yazık ki bir yayının sonuna geldik. Yarın Kurban Bayramı'nın ilk gününde yine en özel şarkılarla bu mübarek bayram coşkusunu beraberce paylaşacağız. Teknik yönetmenimiz sevgili Salih Yılmaz ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e en güzel dileklerle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Gerdaniye makamında bir türküde Muazzez Abacı ile baş başa bırakıyoruz. Huzurlu, mutlu, coşkulu günler diliyoruz.

0: Geçmiş zaman olur ki.
1: Bayram, sevdiklerine kavuşmanın en güzel bahanesi.
2: Ama yolculuğun güzelliği güvenle varınca anlam kazanıyor.
1: Direksiyon başında biraz daha dikkat, biraz daha sabır.
2: Sevdikleriniz sizi bekliyor.

Sevilen şarkılar eşliğinde sizleri müzik keyfine davet ediyoruz. Müzik Keyfi her gün saat 15'te TRT Name'de.

Müziğimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlediğimiz programımızda müziğimizi emanet aldığımız usta seslere kulak veriyor. Türk sanat müziğinin en nadide eserlerini seslendiriyoruz. İstanbul'dan gerçekleştirdiğimiz gençlerle birlikte cumartesi günleri 16.05'te TRT Name'de. Gönüllerimiz bir, kulağınız bizde olsun. Baki kalan bu kubbede bir hoş sada olsun. Hoş Sada programı haftanın her günü 12 haberlerinin hemen ardından TRT Name'de.

0: Saat 12.
1: Haberler.
0: Haberleri veriyoruz, spikeriniz Selvi Karakoç. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un fethini halen içine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi Erdoğan. Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz, dedi. Karayollarında Kurban Bayramı tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor. Başta Bolu olmak üzere trafik zaman zaman durma noktasına geliyor. Önemli güzergahlarda polis ve jandarma ekipleri denetim ve yönlendirme çalışmalarını sıklaştırdı. Yoğunluk beklenen yollarda ağır tonajlı araçların pazartesi saat 1'e kadar trafiğe çıkışı yasaklandı.

0: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Bakan Çiftçi, bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri de koruyoruz dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödeme süresi 1 Haziran pazartesi günü sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Türkiye denizlerindeki bereketi dünya sofralarına taşıyor. Su ürünleri ihracatında yeni bir rekora imza atıldı. 2025 yılında 133 ülkeye yapılan ihracat 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı. Türk balığı dünya sofralarındaki yerini daha da güçlendirdi. Ticaret Bakanlığı otomotiv sektörüne ilişkin reklamları mercek altına aldı. Reklam kurulu 2025 model Nissan Qashqai reklamındaki bazı donanımların araçta bulunmadığını tespit etti. Firmaya 863 milyon liralık rekor ceza kesildi. Sigara bağımlılığı milyonlarca insanın sağlığını tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tütün ve nikotin ürünlerine ilişkin dikkati çeken bir rapor yayımladı. Rapora göre tütün kullanımı nedeniyle her yıl 7 milyondan fazla kişi ölüyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında aylardır süren müzakerelerde kritik bir noktaya gelindiği iddia edildi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını ve Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında kritik bir toplantı yaptı. Ancak toplantının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef almaya devam ediyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan görüşmelerin dördüncü turu Amerika Birleşik Devletleri'nde yapıldı. Pentagon'daki toplantı 9 saatten fazla sürdü. İsrail'in Hizbullah'a ilişkin yeni talepler sunduğu görüşmede Lübnan tarafının bazı başlıklara itiraz ettiği belirtildi. Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş yeni bir boyut kazanıyor. Rusya'dan Ukrayna'ya fırlatılan insansız hava aracı Romanya'daki bir apartmana isabet etti. Romanya NATO'dan destek istedi. NATO, ittifakın her karış toprağını savunmaya hazırız mesajını verdi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, kıyı Ege, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı olacağı tahmin ediliyor.

0: ise önemli bir değişiklik olmayacağı belirtiliyor. Haberleri dinlediniz.
1: TRT Name.
2: Hoşsada.

0: TRT Name.
1: Bayram yolculukları içinde sevinç taşıyan küçük hikayelerdir.
2: O hikayeyi güzelleştiren şey ise sabır, anlayış ve sevdiklere sağ salim ulaşmak.
1: Yollar uzun ama her anı değerli.

0: Gençlerle birlikte.
1: Güzel bayram gününde TRT Name'de Gençlerle Birlikte programıyla huzurlarınızdayız. Programı hazırlayıp sunan ben Sinem Sevindik, teknik yönetmenimiz Türkay Güner, İstanbul'dan bayramınızı kutluyor. Nice mutlu bayramlara sağlıkla, mutlulukla, huzurla hep birlikte erişmeyi diliyoruz. Programımızda musikimize gönül veren yetenekli gençleri tanıyıp icralarını dinlerken usta seslere de kulak veriyor. Aynı programda hem genç icracıları hem ustaları buluşturuyoruz. Gençlerle Birlikte programına katılmak isteyen yetenekli gençler, gençlerle birlikte @trt.net.tr adresine kayıtlarınızı, kısa özgeçmiş ve iletişim bilgilerinizi de ekleyerek gönderebilirsiniz. Bugün programımızda bayramın neşesini hep birlikte yaşayacağız ve ilk olarak sırayı Burak Adaş alıyor. Hicaz Köçekçe seslendirecek, bestesi Dede Efendi'ye ait. Baharın zamanı geldi.

Şimdi Tülin Yekar Çelik hocamızdan bir Nihavend şarkı dinliyoruz. Beste Vecdi Seyhun'a ait. Bağ gölgelenir, güller açar bülbül öterken.

Bayramın neşesini hep birlikte yaşamaya devam ediyoruz efendim ve Bora Bulduk geliyor bu kez mikrofon başına. Bestesi İlyas Tetik, güftesi Zeki Müren'e ait Muayyer Kürdi şarkıyı dinliyoruz. Gece kirpikli kadın, aşkıma siyah bakma. Zaten yakanlar yakmış, bir alev de sen yakma.

Şimdi sazende arkadaşlarımla birlikte Artaki Candan'ın Nihavend şarkısını seslendiriyoruz. Koklasam saçlarını bu gece ta fecre kadar.

Gençlerle Birlikte programında usta bir sese hocamıza kulak veriyoruz efendim, Alaaddin Yavaşça'ya. Nuri Halil Poyraz'ın Nihavend şarkısı. Çamlıca yolunda, aşığı kolunda.

Genç icracı Furkan Akalan geliyor mikrofon başına ve Refik Fersan'ın Uşak makamındaki şarkısını seslendiriyor. Derdimi saya saya başladım ağlamaya.

Gelin birlikte bir şarkı daha seslendirelim. Rast makamında bir Neves Erkökteş şarkısı okuyacağız. Hayal ufkunda uçan bin bir renkler.

Değerli dinleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Sizlerden gelen iletiler için, radyo başında bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Bu güzel bayram gününde her şey gönlünüzce olsun. Programı hazırlayan ve sunan ben Sinem Sevindik, sesimizi sizlere duyuran Türkay Güner, İstanbul'dan seslendik. Haftaya tekrar aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: TRT Name.
1: Saat 14.
0: Haberler.
1: İyi günler sayın dinleyicilerimiz. Spikeriniz ben Eliza Ömeroğlu. İstanbul'un fethinin 573. yılı özel etkinliklerle kutlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un fethini halen içlerine sindiremeyen hazımsızların olduğunu söyledi. Erdoğan Allah'ın izniyle bu zihniyetin temsilcilerine dün fırsat vermedik, bugün ve yarın da fırsat vermeyeceğiz dedi. Bayramı memleketinde geçiren Özgür Özel, Ankara Güven Park'ta CHP Ankara İl Başkanlığı'nın önünde partililerle bayramlaşacak. Bayramlaşma öncesi polis ekipleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Karayollarında Kurban Bayramı tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor. Başta Bolu olmak üzere zaman zaman trafik durma noktasına geliyor. Önemli güzergahlarda polis ve jandarma ekipleri denetim ve yönlendirme çalışmalarını sıklaştırdı. Yoğunluk beklenen yollarda ağır tonajlı araçların pazartesi günü saat 1'e kadar trafiğe çıkışı yasaklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Bakan Çiftçi bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Tokat'ta 3 gün önce Kelkit Çayı'nda akıntıya kapılan 2 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Şimdiye kadar kayıp 2 kişiye ait bir ize ulaşılamadı. Aramalara 170 personel, 7 bot, 5 drone ve 33 araç katılıyor. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri 1 Haziran pazartesi günü sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak.

0: Türk savunma sanayinin öncü şirketlerinden Havelsan, deniz trafiğinde durumsal farkındalığı artırmak amacıyla Blue Vision sistemini geliştirdi. Denizcilere dijital gözcü olacak yapay zeka destekli sistem, su üstündeki nesneleri otomatik sınıflandırıyor ve coğrafi konumlarını hassasiyetle tahmin ediyor. Çarpışma riski içeren durumlarda operatörü sesli ve görsel uyarılarla destekliyor. Türkiye denizlerindeki bereketi dünya sofralarına taşıyor. Su ürünleri ihracatında yeni bir rekora imza atıldı. 2025 yılında 133 ülkeye yapılan ihracat 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı. Sigara bağımlılığı milyonlarca insanın sağlığını tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tütün ve nikotin ürünlerine ilişkin dikkati çeken bir rapor yayımladı. Rapora göre tütün kullanımı nedeniyle her yıl 7 milyondan fazla kişi ölüyor. ABD ile İran arasında aylardır süren müzakerelerde kritik bir iddia gündeme geldi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını ve Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi ancak toplantının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef alıyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler'de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Rusya'ya ait insansız hava aracının Romanya'da bir apartmana isabet etmesi bölgesel gerilimi tırmandırdı. Rusya'nın Köstence Başkonsolosluğu için kapatma kararı alındı. Romanya, Rus İHA'sının hava sahasında kısa süre uçtuğunu ve bu nedenle düşürülmediğini açıkladı. Türkiye bu bayramda da dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Etiyopya, Tanzanya, Kırgızistan, Afganistan ve Uganda'daki ihtiyaç sahiplerine kurban etleri ulaştırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı. Mayıs ayının son günlerinde birçok ilde yüksek kesimler yeniden beyaza büründü. Artvin, Rize, Gümüşhane, Kars, Tokat ve Karabük'te kar yağışı etkili olduğu yaylalar, mezralar ve dağ köylerinde kış manzaraları oluştu. Haberleri sunduk.
1: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. TRT Ankara Radyosu stüdyolarından sunduğumuz yeni bir Stüdyo Name programıyla sizlerleyiz. Efendim bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maesterimiz Mutlu Hiç Yılmaz ve mikrofon başında Murat Doğru yaklaşık bir saat boyunca Türk müziğinin en seçkin örnekleriyle karşınızda olacağız. Stüdyomuzda TRT Ankara Radyosu'nun çok kıymetli saz ve ses sanatçıları var. Hemen saz sanatçılarımızı duyuralım sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, Ertuğrul Erhan, kanunda İlhami Çetik, violenselde Ahmet Dinleyen, utta Gökhan Macit, klarnette Halil Kabacı, ritim sazda Murat Günaydın ve koromuzu yöneten şefimiz İpek Dereli. Değerli dinleyicilerimiz, Stüdyo Name'nin ilk bölümünde içerisinde içli ve sıcak duyguları taşıyan Hüseyini makamının tınılarıyla gönüllerinize ulaşmaya çalışacağız. Lavtacı Ando'nun Hüseyini Peşrevi'nin bir bölümünün ardından birbirine bağlı Hüseyini eserlerle programımız başlıyor. Şimdi sizleri Şef İpek Dereli yönetiminde TRT Ankara Radyosu ses ve saz sanatçılarıyla baş başa bırakıyoruz.

0: TRT Name.
1: Efendim Şef İpek Dereli yönetimindeki koromuz sizlere Hüseyin'i makamında birbirine bağlı eserler seslendirdi. Değerli dinleyicilerimiz, TRT Ankara Radyosu'ndan sunduğumuz Stüdyo Name, sanatçımız Oktay Cantürk'ün söyleyeceği Türk musikisine birçok eser kazandıran kıymetli bestekar Şerif İçli'nin güftesi vatan şairimiz Mehmet Akif Ersoy'a ait Hüseyin'i makamındaki şarkısıyla devam ediyor. Ezelden aşinanım ben, ezelden hem zebanımsın, beraber ahde bağlandık, ne olsan yâri canımsın.

Değerli dinleyicilerimiz, sırada sanatçımız Eylül Turan'dan dinleyeceğimiz Lemi Atlı'nın unutulmaz eserlerinden biri olan Hüseyin'in şarkısı var. O güzel gözlerle bakmasını bil, sade kendin yanma, yakmasını bil. Sevda pınarından gelen bir su ol, gönülden gönüle akmasını bil.

Ay doğarken gecelerden harelenir garip garip. Yıldız doğar yücelerden aralanır garip garip. Bestelediği birçok eserle gönlümüzde çok ayrı bir yeri olan, efendim 3 Şubat 1961'de aramızdan ayrılan bestekar Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Vecdi Bingöl'e ait Hüseyin'in şarkısını sanatçımız Nurten Demirkol'dan dinliyoruz.

TRT Ankara Radyosu Ziya Taşkent stüdyosundan canlı yayınlanan Stüdyo Name tüm hızıyla efem devam ediyor. Menekşe kokulu yârim, kime arz edeyim halim, elimden aldılar yârim, yârim al beni, al beni, al da sinene, sar beni. Hüseyin'i türküyü şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzdan dinliyoruz.

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyicilerimiz, programımız Karcar ve Uşak makamında eserlerle devam ediyor. Sıradaki şarkımızın bestesi hüznü ve aşkı en derin şekilde işleyen ve günümüze kadar değerinden hiç kaybetmeyen birçok esere imza atan bestekar Selahattin Pınar'a ait. Güftesini Fuat Edip Baksı yazmış. Esere giriş taksimini Ertuğrul Erhan'dan dinleyeceğiz. Sanatçımız Belgin Gök sizin için söylüyor. Dile düştüm senin yüzünden yine. Bana çatılmayan kaşlar kalmadı.

Efendim, köklü bir geleneğin zarif tınılarıyla buluşturan program Stüdyo Name'de sıradaki eserimiz. Efendim, Artaki Candan'ın güftesi Avram Naum'a ait Karciğer şarkısı var. Değerli dinleyiciler, sanatçı

0: TRT Name.
1: Kıymetli dinleyenler, yine Türk müziğinde haklı bir üne sahip bestekarlarımızdan biri olan Şekip Ayhan Özışık'ın güftesi Müzeher Güyer'e ait çok sevilen Karcağır şarkısını sanatçımız Nazlı Kanaat sizler için söylüyor. Unutmadım seni ben, her zaman kalbimdesin. Aylar, yıllar geçti. Söyle sen neredesin?

bestekar Vefik Ataç'ın güftesi Ahmet Ilgaz'a ait Karciğer şarkısını sanatçımız Süleyman Saral'dan dinliyoruz. Tarif olmaz güzelliğin gözlerin, söz bulamam Allah derim, ah derim. Güneş olsa doğsa kader bahtıma, sensiz dünyam siyah derim, vah derim.

Aşkımın kadrini bilmeyen güzel, gözümün yaşını silmeyen güzel, çağırdıkça kaçan, gelmeyen güzel, gitmekmiş muradın, görünmeden git. Ankara Radyosu'nun unutulmaz Udi sanatçısı ve bestekar Selahattin Altınbaş'ın güftesi Kaya Özdemir'e ait Karcağar şarkısını sanatçımız Didar Ali'ye koyuncudan dinliyoruz.

Kara bulutları kaldır aradan, beri gel gönlüme çağlayanım gel. Efendim Saadettin Kaynağ'ın bu çok sevilen eserini sanatçımız Alper Diler sizler için söylüyor.

Değerli dinleyicilerimiz, bugün de programımızın maalesef son dakikalarına ulaştık. Bizler program yapımcımız Aslı Boler, ton maestremiz Mutlu Hiç Yılmaz ve ben mikrofon başında Murat Doğru bir başka Stüdyo Name programında birlikte olmak dileğiyle huzurlarınızdan saygıyla ayrılırken sizleri şefimiz İpek Dereli yönetimindeki koromuzla baş başa bırakıyoruz. Efendim hoşça kalın, TRT Name'de kalın.

Japonya merkezli Nikkei Asia dergisine konuşan Bakan Fidan, Hürmüz Boğazı'ndaki krizin küresel ekonomiyi etkilerine dikkat çekti. Hürmüz Boğazı'nın fiili ablukası hem ABD hem de İran üzerinde çok fazla baskı oluşturdu. Enerji güvenliği, gıda güvenliği ve artan fiyatlar da dahil olmak üzere uluslararası etkisi çok büyük dedi. ABD ile İran arasında aylardır süren müzakerelerde önemli bir iddia gündeme geldi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını ve Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında kritik bir toplantı gerçekleştirdi ancak toplantının ardından henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kurban Bayramı tatilinden dönüş yolculuğu başladı. Bayramda tatil bölgelerine ve memleketlerine gidenler şehirler arası yollarda trafik yoğunluğu oluşturdu. Kritik kavşaklarda trafik durma noktasına geldi. Yoğunluk beklenen yollarda ağır tonajlı araçların pazartesi saat 1'e kadar trafiğe çıkışı yasaklandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi bayram dönüşü için yolda olan sürücülere seslendi. Yapılan denetimlerin insanların sevdiklerine güvenli bir şekilde ulaşmasını sağlamak olduğunun altını çizdi. Bakan Çiftçi bayramda sadece yolları denetlemiyoruz, sizleri koruyoruz dedi. Aşırı hız, dikkatsizlik ve kural ihlalleri trafik kazalarına yol açtı. Yurtta meydana gelen kazalarda 13 kişi hayatını kaybetti, 64 kişi yaralandı. Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri 1 Haziran pazartesi günü sona eriyor. Ödemeler belediyelerin internet siteleri, mobil bankacılık uygulamaları ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemelerini zamanında yapmayanlar için %3,5 gecikme faizi uygulanacak. Türk Savunma Sanayi'nin öncü şirketlerinden Havelsan, deniz trafiğinde durumsal farkındalığı artırmak amacıyla Blue Vision sistemini geliştirdi. Denizcilere dijital gözcü olacak yapay zeka destekli sistem, su üstündeki nesneleri otomatik sınıflandırıyor ve coğrafi konumlarını hassasiyetle tahmin ediyor. Çarpışma riski içeren durumlarda operatörü sesli ve görsel uyarılarla destekliyor. Türkiye denizlerindeki bereketi dünya sofralarına taşıyor. Su ürünleri ihracatında yeni bir rekora imza atıldı. 2025 yılında 133 ülkeye yapılan ihracat 2 milyar 260 milyon dolara ulaştı. Sigara bağımlılığı milyonlarca insanın sağlığını tehdit ediyor. Dünya Sağlık Örgütü tütün ve nikotin ürünlerine ilişkin dikkati çeken bir rapor yayımladı. Rapora göre tütün kullanımı nedeniyle her yıl 7 milyondan fazla kişi ölüyor. Soykırımcı İsrail ateşkese rağmen Gazze'de sivilleri hedef alıyor. Bayram günlerinde düzenlenen saldırılarda can kaybı artarken katil Netanyahu işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Birleşmiş Milletler de Filistinlilere yönelik şiddet ve kötü muamele nedeniyle İsrail'i kara listeye aldı. Rusya'ya ait insansız hava aracının Romanya'da bir apartmana isabet etmesi bölgesel gerilimi tırmandırdı. Rusya'nın Köstence Başkonsolosluğu için kapatma kararı alındı. Romanya, Rus İHA'sının hava sahasında kısa süre uçtuğunu ve bu nedenle düşürülmediğini açıkladı. Türkiye bu bayramda da dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerini unutmadı. Etiyopya, Tanzanya, Kırgızistan, Afganistan ve Uganda'daki ihtiyaç sahiplerine kurban etleri ulaştırıldı. Türkiye Diyanet Vakfı 2 milyondan fazla ihtiyaç sahibine kurban eti dağıttı. Yurt genelinde birçok ilde sağanak ve fırtına etkili oldu. Artvin'de kuvvetli yağış sonrası dere kenarındaki yol çöktü. Rize'de heyelan meydana geldi. Karayolu kısa süre ulaşıma kapandı. Kars ve Iğdır'da ise fırtına etkili oldu. Hatay ve Osmaniye'de etkili olan sağanağın ardından dereler taştı. Selin vurduğu bölgede zarar tespit çalışmaları başladı. Mayıs ayının son günlerinde birçok ilde yüksek kesimler yeniden beyaza büründü. Artvin, Rize, Gümüşhane, Kars, Tokat ve Karabük'te kar yağışı etkili oldu. Yaylalar, mezralar ve dağ köylerinde kış manzaraları oluştu. Haberleri sunduk.

0: Hasan Eyle'nin yönettiği Hüseyin'i faslını dinlediniz. Ara taksimini Neyle Bilgin Canaz yaptı.
1: Saat 18.
2: Haberler.
1: Haberleri veriyoruz. Ben Biroğlu Reçber. Tahran'la Washington arasındaki müzakerelerde kritik bir aşamaya gelindi. Amerikan basını tarafların mutabakata vardığını, anlaşma için Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump

Trump'ın nihai onayının beklendiğini öne sürdü. Trump'ın bu kapsamda Beyaz Saray'daki durum odasında önemli bir toplantı gerçekleştirdiği ancak konuyla ilgili resmi açıklama yapılmadığı kaydedildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki müzakerelerde anlaşmanın hiç olmadığı kadar yakın olduğunu söyledi. Hürmüz Boğazı'ndaki krizin küresel ekonomi etkilerine dikkati çeken Hakan Fidan, Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında anlaşma sağlanması durumunda Gazze'de barış planının da hızlanacağını vurguladı. Orta Doğu'daki savaşın küresel ekonomi etkileri büyüyor. Dünyanın önde gelen ekonomi kuruluşları savaşın küresel etkilerini değerlendirmek amacıyla bir araya geldi. Uluslararası Enerji Ajansı, Uluslararası Para Fonu ve Dünya Bankası ile Dünya Ticaret Örgütü başkanlarının gerçekleştirdiği toplantının ardından yapılan ortak açıklamada, savaşın enerji, ticaret ve ekonomik faaliyetler üzerinde ciddi sonuçlar doğurduğu uyarısında bulunuldu. Kemal Kılıçdaroğlu 2,5 yıl aradan sonra Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'ndeydi. Konuşmasında parti içinde dış odaklardan yardım dileyen gafiller bulunduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, FETÖ ajanlarını zamanında fark edemediğim için özür diliyorum dedi. Özgür Özel, Ankara'nın merkezindeki Güven Park'ta Cumhuriyet Halk Partisi Ankara İl Başkanlığı önünde toplanan partililere seslendi. Derhal kurultay yapılmalıdır diyen Özgür Özel, genel başkanlık için üyelerin katılacağı ön seçim çağrısı yaptı. Özgür Özel konuşmasının ardından Anıtkabir'e yürüdü. Kurban Bayramı tatili sona ererken dönüş yolculuğu da başladı. Bayram dolayısıyla tatil beldeleri veya memleketlerine gidenler dönüş sırasında şehirler arası yollarda trafik yoğunluğu oluşturdu. Trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Soykırımcı İsrail Gazze'de ateşkesi ihlal etmeye ve sivillere hedef almaya devam ediyor. Katliamcı Netanyahu, Gazze'de işgal alanını genişletecek yeni planları devreye soktu. Soykırımcı Netanyahu, Gazze'deki işgal alanlarının %70'e çıkarılması talimatını verdiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler ve Hamas'tansa plana tepki geldi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Sözcüsü Stefan Dujarric, Gazze'nin %100'ü Filistin halkına ait olmalıdır, dedi. Soykırımcı İsrail, Gazze'deki işgalini genişletme talimatının ardından saldırılarını artırdı. Katliamcı İsrail güçleri son 48 saatte 7 Filistinliyi katletti. Saldırılarda çok sayıda kişi de yaralandı. Rusya'ya ait insansız hava aracının Romanya'nın Galeti kentindeki bir apartmana isabet etmesi bölgesel gerilimi tırmandırdı. Romanya, Rusya'ya ait insansız hava aracının hava sahasında kısa süre uçtuğunu, bu nedenle düşürülmediğini açıkladı. İki kişinin yaralandığı olayın ardından Rusya'nın Köstence Başkonsolosluğu'nun kapatılmasına karar verildiği, Rusya Başkonsolosu'nun ise istenmeyen kişi ilan edildiği bildirildi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, binaya isabet eden insansız hava aracının Rusya'ya ait olduğunu söylemek için henüz erken dedi. Yurdun birçok yerinde kuvvetli sağanak ve fırtına etkili oldu. Artvin'de kuvvetli yağışın ardından dere kenarında bulunan yol çöktü. Rize'de ise kuvvetli yağış nedeniyle heyelan meydana geldi. Ardeşen ilçesi Pınarlı Köyü mevkiinde karayolu kısa süreliğine ulaşıma kapandı. Kars ve Iğdır'da ise fırtına etkili oldu. Hava durumuna gelince yurdun kuzey iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusuyla Adana, Hatay ve Mersin'in kıyı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin ise az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı yurdun kuzeybatı kesimlerinde 2 ila 4 derece artacak, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. Haberleri dinlediniz.

Teşekkürler. Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Evet sevgili dinleyicilerimiz, merhabalar hepinize. TRT Ankara Radyo stüdyolarından sunduğumuz Akustikname programından hepinize sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Bu akşam tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş. Program yapımcımız Aslı Boyler ve mikrofonda ben Elif Güreşçi. Stüdyomuzda bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarımız var tabii ki. Onları takdim edeyim şimdi sizlere. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İlhami Çetik, Ud'da Ömer Oytun, Ney'de Celalettin Biçer, bas gitarda Mustafa Kampıçak ve ritim sazlarda Yusuf Oğuzhan Acıbucu. Efendim bugün ilk olarak sizlere bestesi Saadettin Kaynak güftesi Vecdi Bingöl'e ait mahur eseri seslendirdik. Hoş geldin elimize, şiir oldun dilimize. Güzel bir bayram var. Bayramınız kutlu olsun diyoruz ve ikinci eserimize geçiyoruz. Mahur makamında eserlerle devam edeceğiz. Bestesi Selahattin Pınar'a, sözleri Fakih Akılar'a ait sevilen bir mahur eser. Yüce Dağ'dan esen rüzgar, sevgiliye selam götür. Buyurun.

0: TRT Name.
1: Sıradaki eserin güftesi Ülkü Aker, bestesi İrfan Özbakır'a ait mahur şarkı. Şarkımı senin için yazdığımı bilseydin, dünyanın bir ucundan kalkıp bana gelseydin.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkürler. Sırada iki mahur eser var. Peş peşe okuyacağız, icra edeceğiz. İlki mahur türkü Şu Dere Yonca, bir diğer ismiyle Alim. Ve ardından Kemal Emin Baran'a ait mahur şarkı var. İki gözüm sensiz lütfet de söyle. Bu uzun geceler geçer mi böyle?

0: TRT Name.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, sırada Kürdili Hicazkar makamında iki eser var. İlki bestesi Alaaddin Yavaşça, güftesi Baki Süha Ediboğlu'na ait çok sevilen bir eser. Başka söz söylemem aşktan yana ben, yaralı bir kuşum, attım kana ben. Ömrümce baş koydum güzelliğine, azatsız köleyim, bil ki sana ben.

Söyle naz mı bu kaş çatış, benden uzaklara kaçış. Sensiz hayatım olur kış, canımın ta içisin sen. Nasıl severim bir bilsen. Beste ve güfte Yusuf Nalkesen.

0: TRT Name.
1: Kürdil Hicazkar makamına geçiş taksimi için sevgili Celalettin Biçer'in gönlüne sağlık. Harikaydı, harika bir açıştı. Sağ ol, var ol. Şimdi de Hicaz makamında iki eser var sırada. Bu sefer sevgili Serhat Çiğiltepe'den bir Hicaz taksim dinleyeceğiz. Ve ardından Şükrü Tunar'ın Hicaz şarkısını icra edeceğiz. Bir bir geçiyor sevgililer, gözleri yaşlı.

Ellerinize sağlık sevgili arkadaşlar. Sırada bestesi Nihal Erkut'una ait bir Hicaz şarkı var. Gül açarken bahçemde hep hayalin gülümser uzaktan bana.

0: TRT Name.
1: Bestesi Yıldırım Gürses, sözleri Mustafa Sevilen'e ait çok sevilen bir şarkı var sırada. Hicaz bir eser yine. Körfez'deki 3-5 güzel söylesinler şarkı gözel.

Ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum güzel eşlikleriniz için. Evet, programın sonlarına yaklaştık artık. İki karciğer eserimiz var sırada. İki müzik ve sözleri Şekip Ayhan Özış'a ait. Senin güzel yüzünü, senin şirin sözünü unutmadım sevgili. Uydun el sözüne, bırakıp git.

Değerli dinleyicilerimiz, programımızın son dakikalarına ulaştık. Program yapımcımız Aslı Boler, tonmeisterimiz Levent Kent, stüdyo teknik görevlimiz Osman Ateş ve mikrofonda ben Elif Güreşçi. Sizlere bana eşlik eden çok kıymetli saz sanatçılarını da takdim etmek istiyorum. Kemanda Serhat Çiğiltepe, kanunda İlhami Çetik, udda Ömer Oytun, neyde Celalettin Biçer, bas gitarda Mustafa Kanpıçak ve ritim sazlarda Yusuf Oğuzhan Acıbucu idi. Bu vesileyle bayramınızı da tekrar kutlamak istiyoruz. Son olarak bir karciğer eserle veda ediyoruz sizlere. Bestesi Kadri Şençalar'a ait Yeşil Olur Şu Konya'nın Meramı, bir diğer ismiyle Konyalı Kız. Hoşçakalın.

Merhaba sevgili dinleyenlerimiz, TRT Ankara Radyosu'nda TRT Name'de Akşamın Sesi programına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Ercan Çil, hepinizi sevgiyle selamlıyoruz.

sevgili dinleyenlerimiz, bugün Kurban Bayramı'nın 4. günü. Hepinizin bayramını en içten dileklerimizle kutluyor, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu akşam kıpır kıpır harika eserlerimizle 2 saat sizlerle birlikte olacağız. Bayram kutlaması yapacağız inşallah. Bize mesaj yazmak isterseniz Facebook adresimiz TRTname Akşamın Sesi, iletilerinizi bekliyoruz.

Programımıza peş peşe güzel longalarla başladık. İlki Kürdilicazkar makamındaydı. İkincisi de Şehnaz makamındaydı. Hareketli kıpır kıpır eserlerimizin öncüsü oldu bu longalar sevgili dinleyicilerimiz. Sırada Güftesi Ülke Aker'e, bestesi Nora Yırdemirci'ye ait yine hareketli güzel bir eserimiz var. Muazzez Ersoy seslendiriyor. Ben kalbini bilmez miyim?

Müthiş eserlerimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Bayram kutlamasına devam ediyoruz. Sizlerden de çoktan iletiler bizlere ullaşmaya başladı. Hepinizin ellerine sağlık diyerek iletilerimizi okumaya başlıyorum. Manisa'dan Salih Kurt selamlarını, sevgilerini göndermiş, bayramımızı kutluyor. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Salih Bey, teşekkür ederiz. Ordu'dan Leyla Çabuk selamlarını göndermiş. Dilek Hanım hoş geldiniz demiş, teşekkür ediyorum. Samsun'dan Seniha Cengiz Han bayramımızı kutluyor. Keyifle dinlediğimiz, beklediğimiz muhteşem program akşamın sesinde sıradaki eseri eşim Mehmet Bey, oğlum Gürhan, gelinim Derya, biricik torunum Derin, name dostlarım, değerli yayın ekibi ve kıymetli sunucumuz, manevi kız kardeşim, göz bebeğimiz Dilek Hanım'a armağan ediyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli

Kıymetli aileye sevgiler gönderiyorum. Manisa Turgutlu'dan Ali Balcı selamlarını, sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri TRTname dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Hamiyet Karaca da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri TRTname dostlarına ve ekibimize armağan ediyor. Çok teşekkürler. Eskişehir'den İbrahim Kaçar kolaylıklar diliyorum demiş. Sıradaki eseri bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. İstanbul Maltepe'den Feryal Zeki Ceylan da şu anda bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. Başta siz ve ekibiniz olmak üzere tüm TRTname dinleyicilerinin bayramını kutluyorum. Sıradaki şarkıyı canım Türkiye'mi, atamın emaneti olan Cumhuriyeti canı pahasına koruyan tüm Mehmetçiklere ve ordumuzun tüm mensuplarına armağan ediyor ve bayramlarını kutluyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiler, selamlar demiş. Güzel bir mesaj göndermiş Feryal öğretmenimiz. Ben de teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum kendisine. Ankara Yeni Mahalle'den İhsan Demircioğlu, herkese iyi akşamlar dilerim. Ankara Radyosu'na selamlar. Bu şahane programda değerli emekleri geçenlere teşekkürler demiş. Biz teşekkür ederiz. Çok güzel bir şarkı geliyor şimdi sizler için. Hulki Saner imzasını taşıyan, yine kıpır kıpır bir eser. Emel Sayın seslendiriyor. Aşkını söyle bana.

Aşkını Söyle Bana, Emel Sayın seslendirdi bu aşk dolu eseri sevgili dinleyicilerimiz. Akşamın Sesi tüm hızıyla devam ediyor. Sırayı Yıldırım Gürses bestesi alıyor. Güftesi Cengiz Han Mutlu'ya ait Nihavend makamında güzel bir eser, sevilen bir eser sevgili dinleyicilerimiz. Ahmet Özhan seslendiriyor. Hep birlikte dinliyoruz. Çal kanunum çal.

Saatlerimiz 19.18'i gösteriyor. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nda canlı olarak devam ediyor. Birlikte bayram kutlaması yapıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Birbirinden güzel eserleri dinlemeye devam ediyoruz. Sırayı yine Yıldırım Gürses'e ait Nihavend makamında bu kez Deniz Sekin'in seslendireceği aşk dolu bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Lüleburgaz Ceylanköy'den Macit Zinet Baş iyi akşamlar diliyor, sevgilerini selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı sevenlerine armağan ediyor. Samsun'dan Yaman Ulaş iyi bayramlar iyi yayınlar Dilek Hanım demiş. Sıradaki eseri değerli eşi Nesrin Hanım'a, bize, demiryolu çalışanlarına ve emeklilerine armağan ediyor. Konya'dan Hatice Tuncer içten selamlarını, sevgilerini göndermiş. Tüm eserleri İstanbul ve Konya'daki canlarına armağan.

ediyor. Dilek Hanım emeğinize sağlık demiş. Teşekkür ederiz. Ankara'dan Adnan Yıldız da bizlerle birlikte. Akşamın Sesi Ankara Radyosu'nun parlayan yıldızı Dilek Hanım'a Ankara'dan merhaba. Sıradaki şarkıyı ve dinlediğimiz tüm şarkıları çok değerli bestekarlarımıza ve güfte yazarlarımıza armağan ediyorum. Bu değerli eserleri hazırlayıp bize sunduğun için de sana çok teşekkür ederim. Emeklerine sağlık. İyi ki varsın, varlığın sağlık ve mutlulukla uzun ömürlü olsun demiş. Çok teşekkür ediyorum bu içten güzel mesajınız için. Fethiye'den Bayram Gökçen sevgilerini göndermiş, evlerimize hoş geldiniz demiş. Sıradaki eseri eşi Arife Hanım, oğlu Cem Gökçen, gelini kızı Fikriye, torunları Zeynep, Eren, Kerem ve Metehan'a armağan ediyor. Bandırma'dan Mehmet Gücü Yener de bizlerle birlikte, hayırlı akşamlarımız olsun bayramın son gününde inşallah demiş, sevgilerini göndermiş. Rahmetle andığımız Yıldırım Gürses'in bir eserini, vatanını, bayrağını yücelten, dürüstlüğü paylaşmayı, biz olabilmeyi ilke edinenlere, Selçuk Arabacıoğlu, Erdal Çil, Musa Özçelik, Ümit Kaya Çelebi, Gülsefa Koçyiğit, Can Bolat, Özcan Afacan, Oktay Uydaş ve tüm dinleyenlerimize armağan ediyor. Konya Selçuklu Sille'den İsmet Köklü sevgilerini göndermiş, sıradaki eseri bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Hatay Antakya'dan Abbuş Bakır da bizlerle birlikte, sevgilerini göndermiş, nice bayramlar dilerim demiş. İnşallah diyoruz. Sıradaki şarkıyı eşi Gülşen Hanım, çocukları Onur Bakır, Emre Bakır, Akşamın Sesi dinleyicilerine ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkürler. Ankara'dan Mesut Mor, bayramımızın dördüncü gününde dönüş yolculuğumuzun yarına kadarki mola yerimiz olan Adana'dan herkese hayırlı akşamlar demiş. Adana'dan bizleri selamlamış, bayramımızı kutluyor. Sevgili kız kardeşim Dilek Hanım ve ekibine de ayrıca teşekkürler ediyorum, bayramlarını kutluyorum demiş. Teşekkür ederim. İzmir Selçuk Efes'ten Hatice Kaymak Solak selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Seferihisar Haritacılar sitesinden Gültekin Örücüler iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri eşi Ülke Hanım'a armağan ediyor. Aşkına doyum olmaz, Deniz Seki sizler için seslendiriyor bu aşk dolu unutulmaz eseri.

Akşamın sesinde bayram kutlaması devam ediyor. Sırada Zeki Duygulu'ya ait İcaz makamında hepinizin bildiği, sevdiği bir eser var sevgili dinleyicilerimiz. Mahmur bakışlı Dilberim, Cenk Eren seslendirecek bu güzel eseri. Tüm sevenlere armağan olsun diyoruz.

Sırada Muazzez Abacı'nın sesinden dinleyeceğimiz çok güzel kıpır kıpır bir eserimiz var. Kimlere armağan edeceğiz? Balıkesir Edremit Altınoluk'tan Şükrü Dağlı selamlarını göndermiş. Zevkle dinlediğimiz akşamın sesinde emeğe geçen Dilek Hanım ve ekibine teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bu akşamki şarkılar kıymetli eşim sahibi hanıma ve bayram için dedesinin yanına gelen biricik torunum Elif'e gelsin, iyi yayınlar demiş. Ne mutlu size, torununuzla birlikte güzel bir bayram geçirmenizi diliyorum. Elif'e de sevgilerimi gönderiyorum, benim yerime öpün lütfen. Fethiye'den Eylem Erdoğan bayramımızı kutluyor. Sizin seçtiğiniz eseri kıymetli eşi Mehmet Ali Bey'ime armağan ediyorum demiş. Hareketli bir eser armağan etmiş olacaksınız. Güzel bir eser. İzmir İncir Altı'ndan Seven Kurtboğan Savtekin de bizlerle birlikte bayramınız mübarek olsun, iyi yayınlar diliyorum demiş. Bu akşam yine sizin seçtiğiniz bir eseri size, ekibinize, kendime, Cenk Aziz, Vahide Akın ailesine, kızım Demet Savtekin'e ve kıymetli name dostlarına armağan ediyorum demiş. Eskişehir'den Yaşar Akman tüm name dostlarını ve bizi selamlamış, sevgilerini göndermiş, iyi bayramlar diliyorum demiş. Sıradaki şarkıyı eşi Emine Hanım, oğlu İbrahim, kızı Fatma, damadı Emrah, torunu Toprak kendisine, bize ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Çamlıca'dan Rıfat ve Gülçin Ulupınar yurdumun her köşesine selam olsun demiş. Gün batarken, bir yaprak düşerken, bir keman taksimi, bir şarkı, şiir, name, mutfaktan gelen yemek kokusuna karışırken mutlu, huzurlu, sağlıklı kalın. Çamlıca'dan selamlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Aydın Karacasu'dan Adnan Önem TRT Name dostlarını selamlamış. Sıradaki şarkıyı buradaki herkese armağan ediyorum demiş. İzmir Tire'den Hüseyin Güden de bizlerle birlikte bizi ve tüm name dostlarını selamlamış. Sıradaki şarkıyı eşi Muazzez Hanım'a, sadık arkadaşına Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara Altındağ'dan Hüseyin Yüksel de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Konya Akören'den İlkay Karabiber, hoş geldiniz, hayırlı bayramlar diliyorum demiş. Ekibimize ve name dostlarına selamlarını, sevgilerini göndermiş. Muazzez Abacı'ya Uşak'tan Meral Özsan da ortak olmak istediğini belirtmiş. Onun da hemen iletisine ulaşmaya çalışıyorum. Uşak'tan sevgiler, selamlar demiş. Meral Özsan, hafta sonumuzun yıldızı, akşamın sesinin değerli yapımcısı sunucusu Dilek Hanım'a, değerli teknik yönetmenimize iyi yayınlar diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Güzel bir eseri eşi Erol Bey'e, canım yapımcımız, güzel kardeşim Dilek Hanım'a demiş. Teşekkür ederim. 42 yıllık arkadaşı Ankara'dan Hatice Kadir Savcı Özen'e, Selahattin Yıldız Erzi, Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı'ya ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Teşekkür ediyoruz. Muazzez Abacı'nın sesinden dinliyoruz ve hep birlikte keyifli dakikalar devam ediyor. Hareketlenin sevgili dinleyicilerimiz. Güvercin uçuverdi.

Hepinizin neşeyle, keyifle dinlediğinizi tahmin ediyorum. Sevgili dinleyicilerimiz, elleriniz havadaydı çoğunuzun. Bayram kutlamasına devam ediyoruz. Neşeniz her daim bol olsun inşallah diyorum. Sırada güftesi Ramazan Gökalp Arkın'a, bestesi Saadettin Kaynağı ait Karcağar makamında yine kıpır kıpır hepinizin bildiği, sevdiği bir eser var. Bu arada adresimizi hatırlatalım. Yazmak isteyen dinleyicilerimiz olursa eğer Facebook'tan TRTname Akşamın Sesi yazarak iletilerinizi gönderebilirsiniz. Çok güzel eserlerimiz var sevgili dinleyicilerimiz. İletilerinizi okumaya devam ediyorum. Antalya'dan Çağrı Ülkü selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri şu an Aydın'da olan Türk sanat müziği aşığı annem Sevda Ülkü'ye armağan ediyorum. Bu güzel program için emeğe geçen herkese çok teşekkürler. Antalya'dan selamlar, sevgiler demiş Çağrı Ülkü. Biz teşekkür ediyoruz. Balıkesir Edremit'ten Sena Yıldırım selamlarını, sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Mustafa Bey'e armağan ediyor. İyi bayramlar dileğini göndermiş. Dinar'dan Feyzi Akşen de bizlerle birlikte iyi akşamlar diliyor. Hepimizi selamlamış. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına ve bana armağan ediyor. Çok teşekkür ederim. Bu akşam Feyzi Bey isimlerini yazmamış dinleyicilerimizin. Tüm dostlara armağan etmiş kısa yoldan. Bence Feyzi Bey bu mesajı duyunca gülümsedi şu anda. İlkay Karabiberi okumuştuk. Tokat Ormanbeyli'den İlyas Aydın selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına armağan ediyor. Lütfen trafik kurallarına uyalım, emniyet kemerini takalım, çöp atmayalım dostlarımız, sevdiklerimiz sizi bekliyor.

bekliyor demiş. Çok da güzel bir mesaj göndermiş. Tüm dostlarımızın isimlerini yazmış İlyas Bey, teşekkürler. Tekirdağ Muratlı'dan Necmettin Uca da bizlerle beraber iyi akşamlar diliyor. Sıradaki eseri bayram sevincini yaşayan herkese armağan ediyor. Emeğinize, yüreğinize sağlık demiş. Teşekkürler. Günser Çavuldak Akçay'dan bizlere sevgilerini, selamlarını göndermiş. Bayramımızı kutluyor. Teşekkür ederim. Seçtiğiniz harika şarkılarla bayram neşemize neşe katıyorsunuz. Tüm güzel şarkılar tüm Name dostlarına gelsin. Mutlu akşamlar demiş. Çok teşekkür ederim. Afyon Dinar'dan Lokman Ulus selamlarını göndermiş bize. Teşekkür ediyorum. Tüm TRT Name dostlarına iyi bayramlar dilerim. Denizli'ye 1,5 saat yolumuz kaldı. Tatil dönüşündeki tüm yolda olan sürücülerimize kazasız bir seyahat diliyorum. Dilek Hanım'ın güzel seçimleriyle yolumuza devam edeceğiz demiş. Sıradaki eseri Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor ve 12 Haziran'da Tahir Aydoğdu yönetimindeki korosunun Şevki Bey konserine dostlarımızı davet ediyorum demiş. Bir davetiye göndermiş Lokman Ulus. Biz de sizlere iyi yolculuklar diliyoruz. Sürücülerimize de lütfen dikkatli olun diyoruz. Yavaş yavaş, acele etmeden, sağ salim inşallah yolunuza devam edin ve evlerinize ulaşın inşallah diyorum. Tarkan seslendirecek muhteşem yorumuyla neşemize neşe katıyoruz sevgili dinleyicilerimiz. Kara bulutları kaldır aradan. Bu eser şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize de armağan olsun.

Sırada Hasan Esen'e ait Hicaz makamında yine çok güzel bir eserimiz var sevgili dinleyicilerimiz. Çifte telli, peşinden çok koştum diğer adıyla. Kimlere armağan edelim? Almanya'dan Fatma Ateşok kucak dolusu sevgilerini selamlarını göndermiş. Ekibimizin ve tüm Name dostlarımızın Kurban Bayramı'nı kutluyor. Her şeyin güzel olduğu sağlıklı mutlu günler dileklerimle sıradaki eser hepimize gelsin demiş ve kalp göndermiş. Teşekkür ediyorum. Ben de Almanya'ya Fatma Hanım'a her zamanki gibi kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Gaziantep'ten Ahmet Yetişkin sevgilerini göndermiş dostlarımızın Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimle kutluyorum. Özlemle beklediğimiz programa kavuştuk. Programa emeği geçenlere teşekkürler. Sıradaki şarkıyı sevgili eşim Zuhal ve canım evlatlarım Efe ve Merve'ye ve tüm dostlarıma armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Bilecik Vezirhan'dan Orhan Fidan da bizlerle birlikte iyi yayınlar diliyor. Bayramımızı kutluyor. Sıradaki eseri ekibimize kızı Meltem, damadı Süleyman, Kütahya Tavşanlı'daki Dünür'ü Gündüz ailesine ve kıymetli Name dostlarına armağan ediyor. Amasya'dan Abdullah Ertürk de bizlerle birlikte hayırlı akşamlar dilemiş, sevgilerini selamlarını göndermiş. Teşekkürler. Bayramımızı kutluyor. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına ve kendisine armağan ediyor. Dilek Hanım iyi yayınlar dilerim demiş. Teşekkür ederim. Ordu'dan Caner Şafak Uzun Ömeroğlu iyi yayınlar diliyor. Balıkesir Bigadiç Hera Termal'den Arif Beşdemir sevgilerini selamlarını göndermiş. Tüm müziksever dostlara ve TRT çalışanlarına güzel bir hafta sonu dilerim. Karaburun İzmir'den Arif Beşdemir demiş. Teşekkür ederiz. Seda Gökkadar sizler için seslendiriyor bu güzel hareketli kıpır kıpır eseri.

Sizlerden sevgi dolu, övgü dolu iletiler bizlere ulaşmaya devam ediyor. Sırada Umut Akyürek'in seslendireceği Salıncak adlı eserimiz var. Sevgili dinleyicilerimiz, bu eserimizi bakalım kimlere armağan edeceğiz? Denizli Tavas'tan Musa Özçelik selamlarını, sevgilerini göndermiş. Bayramımızı kutluyor. Sıradaki şarkıyı ailesine, biricik torunu Beliz bebeğe, name dostlarımıza armağan ediyor. Nice bayramlara hep beraber inşallah demiş. Ben de minik bebek Beliz'e iyi bayramlar diliyorum. Yanağına bir öpücük kondurun lütfen benim için. Ona bu güzel şarkı armağan olsun. Bu arada yeni dinleyicilerimiz katılıyor programımıza. Sevgili dinleyicilerimiz, bayram kutlamamızda eski Foça'dan Cemil Ünlü ilk kez katılıyor programımıza, selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı Serap Onan için istiyor. Hoş geldiniz diyoruz Cemil Ünlü'ye. Güladi Yıldız da yeni dinleyicimiz.

Dilek Hanım Ankara Mamak'tan selamlar demiş. Ankara'dan yazmış dinleyicimiz. Hoş geldiniz diyoruz Gülaydi Yıldız'a. İyi yayınlar diliyor. Şu anda Antalya'dan Ankara'ya gelmekte olan oğlum Ali Taşkıran için tüm şarkıları armağan ediyorum ona. Sağlıkla, mutlulukla nice güzel bayramlar dilerim tüm dinleyenlerimize demiş. Teşekkür ediyoruz. Biz de hoş geldiniz diyoruz size. İzmir Buca'dan Alparslan Aygül, programınızın sessiz dinleyicilerinden biriyim demiş. Bugün yazmaya karar vermiş. Hoş geldiniz diyorum Alparslan Aygül beyefendiye. Türk sanat müziğinin ölümsüz eserleri sırasıyla dinlemek bana büyük mutluluk veriyor. Ben TRT Türk Radyosu dinlerken eşim Serpil Hanım sizi dinliyor. Eşim Türk sanat müziği tiryakisidir demiş, bayramıdır olarak yazmış ama Türk sanat müziğini çok seviyormuş. Ben amatör bağlama çalıyorum, bazen eşime türküler çalarım, birlikte söyleriz. Ancak sanat müziği olmadan olmaz tabii ki. Sanat müziği de çalarım, eşime en sevdiği şarkılardan birini çalarım, o da zevkle okur. Bu kadar sözden sonra Zeki Müren'den herhangi bir şarkı çalarsanız bizi mutlu edersiniz demiş. İlerleyen dakikalarda Zeki Müren'den bir şarkımız var. O halde o zaman size sürpriz olsun. Adınızı tekrar okurum Zeki Müren'den şarkıyı dinlerken. Ordu'dan Semih Kulaoğlu, Ankara'ya dönüyoruz şu anda. Dilek Hanımcığım sizi dinliyoruz. Seni çok seviyoruz demiş. Çok teşekkür ediyorum. Sıradaki şarkıyı sana, ekibine armağan ediyoruz demiş. Ben de size iyi yolculuklar diliyorum. Güle güle gidin varacağınız yere. Adana Tufan Beyli'den Sariye Demirhan Göre selamlarını göndermiş. Keyifli bir akşam geçirmemizi sağladığınız için teşekkür ediyorum demiş. Biz teşekkür ederiz. Sıradaki eseri tüm Name dostlarına, kardeşi Mehmet Akif'e armağan ediyor ve bayramlarını kutluyor. Sıradaki eseri armağan ediyorum demiş. Hep birlikte dinliyoruz. Sizler için geliyor Salıncak, Umut Akyürek seslendiriyor.

Saatlerimiz 19.56'yı gösteriyor. Akşamın Sesi Hüzzam makamında çok sevilen bir eserle devam ediyor. Güftesi Cemal Safi'ye, bestesi Zekai Tuncay'a ait sevgili dinleyicilerimiz. Bence şarkımızı tahmin ettiniz sevgili dinleyicilerimiz. Kimlere armağan edeceğiz bakalım. Japonya Utsunomiya'dan Yamaç Şahin Bostancı, sevgili yurduma selamlar, sevgiler demiş şansına çıkan şarkıyı. Öncelikle Utsunomiya'nın hemşehrisi Sarı Sakura Çiçeği Dilek Hanım'a, sevgili Bolşoy Deniz Hanım'a ve kızı Nilüfer'e, Burdur'un en tatlı annesi Fazilet Anne'ye, Meral Özsan'a, Hüseyin Güden'e, İzmit'in şen yüzü Gülten ablama armağan ediyorum, kabul edin lütfen demiş. Teşekkür ediyorum. Japonya'ya, Utsunomiya'ya, Yamaç Şahin Bostancı'ya selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Bu arada Burdur'daki Fazilet teyzemize de selamlar gönderiyoruz. Ellerinden öpüyoruz. Bir de bir isteği var bizden Yamaç Şahin Bostancı'nın. Bir konser çağrısında bulunmak istemiş. Çiğdem Yarkın solist olacak demiş. Konserde Münip Utandı, Çiğdem Yarkın ve birçok sanatçı olacak demiş. Nerede onu bilemiyorum ama konserin nerede olduğunu bilemedim. 50. yıl konseri Dede Efendi evi için. Evet, sanıyorum internetten görülebilir bu. 50. yıl konseri Dede Efendi evi için Münip Utandı, Doğan Dikmen, Güzin Değişmez, Çiğdem Yarkın, Bekir Ünlü Ataer, Cihat Aşkın katılacakmış. Bu duyuruyu da yapmış olalım, rica ettiler bizden, teşekkür ediyoruz. Bakalım hangi dinleyicilerimize armağan edeceğiz sıradaki şarkımızı. Adana'dan Neslihan Yakar hayırlı yayınlar diliyor. En güzel akşamlar sizlerin olsun, bayramınız mübarek olsun. Sarı gülüm Dilek Hanım hoş geldin demiş. Teşekkür ediyorum Neslihan Hanım'a bu güzel mesajı için. Sıradaki şarkıyı eşi Muhammed Bey'e, kendisine, oğlu Mustafa'ya, kızları Şadiye, Zeynep, Nurefşan, Elif, torunları Arya Kaan, Yakar ailesine, tüm name dostlarına armağan ediyor. Ankara'dan Meral Menekşe Özardı da bizlerle birlikte mutlu bir akşam geçirmemizi diliyor. Hüzzam bir eseri kızı Görkem'e, oğlu Mustafa Güçlü'ye, Bursa'da olan kıymetli torunu Aras Bulut'a armağan ediyor. İyi ki varsınız demiş, teşekkür ederiz. Bolu'dan Bedrettin Karaman da bizlerle birlikte. Bolu'dan selamlar. Burada güneşli bir hava var. Bir hüzzam eser dinlemeye ihtiyacımız var. Hüzzam eserlerde nice güzel duygular var. Çok da güzel bir dörtlük göndermiş bence de. Güzel duygular var. Hem güzel duygular var hem de çok neşeli bir şarkı gelecek birazdan. Zonguldak Çay Cuma'dan Saffet Bilir iyi bayramlar diliyor. Sıradaki şarkıyı Güller Diyarı Isparta'dan Şevki Şahinoğlu'na armağan ediyor. İyi yayınlar diliyor. Isparta'dan İsmail Yeşil de bizlerle birlikte hepimize selamlarını, sevgilerini göndermiş. Bayramımızı kutluyor. Güzel bir şarkı armağan etmiş hepimize. Sevdiği de bir şarkı olacak sanıyorum. İsmail Yeşil'in daha önce yazmıştı bu şarkıyı bize. İzmir Gümüldür'den Fatma Taşkan bizleri selamlamış. Tüm sevdiklerimin, Selçuk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı 86 mezunu arkadaşlarımın, trafik kurallarına uyanların, doğayı ve hayvanları sevenlerin, koruyanların bayramını kutlarım. Sevgilerle nice bayramlara diye güzel bir mesaj göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz bu güzel mesajlar için sevgili dinleyicilerimiz. Zekai Tunca sizler için seslendiriyor. Bundan daha güzel müjde mi olur? Merhaba diyorsun telefonda sen.

Harika bir şarkı dinledik sevgili dinleyicilerimiz. Nazgül'ü, güftesi Hüsamettin Olgun'a, bestesi Necip Gülses'e ait Nihavend makamında Benek Bilge seslendirdi. Onun öncesinde de Tanburi Kadı Fuat Efendi'ye ait Hicazkar bir Sirto dinledik. Güzel bir şarkı ziyafeti oldu bizim için sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 20.12'yi gösteriyor. Akşamın sesi tüm hızıyla devam ediyor. Bize ulaşmak isterseniz Facebook adresimiz TRT Nami Akşamın Sesi. Çok sayıda iletiler ulaştı. Ulaşmaya da devam ediyor. Ellerinize sağlık diyorum. Sırada sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinleyeceğimiz bir eser var. Bakalım kimlere armağan edeceğiz. Van'ın hafızası nostalji, Van'dan selamlar olsun demiş. Sıradaki şarkıyı Mehmet Gücü Yener, Musa Özçelik, Zafer Özkara ve ekibimize armağan ediyor. Bakalım. İstanbul Büyükçekmece'den Ahmet Bakır Ezer, iyi akşamlar diliyorum Dilek Hanım. İnanın muhteşem bir repertuar. Alıp götürdünüz bizleri. Bir eseri de bizlere, eşim Neriman Hanım'a, annem Nedime Hanım'a armağan ederseniz bizleri bahtiyar edersiniz demiş. Tabii ki diyoruz. Bu arada Nedime teyzecime, Trabzon'da beni dinleyen teyzecime selamlarımı gönderiyorum. Ellerinden öpüyorum, iyi bayramlar diliyorum.

Alper Kurtgil, Gaziantep'e gidiyorum şu anda demiş. İlk kez yazıyor. Alper Kurtgil, hoş geldiniz diyorum. Sizin güzel sunumunuzla sıradaki şarkıyı herkese armağan ediyorum demiş. İyi yolculuklar diliyorum. Isparta Uluborlu'dan Uğur Heybeli, Uğur, Dilşat, Engin, Gülhan ve Asya Heybeli için sıradaki şarkıyı istiyorum demiş. Gültekin Erkılıç, İzmir Sığacık'tan selamlar, sevgiler gönderiyorum, iyi bayramlar demiş. Antep'e doğru yolculuk yaparken güzel şarkıları dinlemek ayrı bir keyif veriyor. Sıradaki şarkı eşim Meral'e, oğlum Ege'ye ve tüm şarkı severlere armağan olsun demiş. İyi yolculuklar diliyoruz. Çok sayıda iletimiz sevgili dinleyicilerimiz. Osman Selçuk Altun Karamürsel'den bizleri selamlamış. İyi akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri kıymetli eşi Pınar Çetin Altun'a, tüm TRTname dostlarına, yeryüzünün kanatsız melekleri, sağlık çalışanlarına armağan ediyorum. Teşekkürler, iyi ki varsınız, mutlu bayramlar demiş. Teşekkür ediyoruz. Trabzon'dan Emine Atamer iyi akşamlar, iyi bayramlar dilemiş. İsmet Özdemir şu anda Mekke'de bizlere selamlarını, sevgilerini göndermiş. Miş'ten Ayhan Candaş bayramımızı kutluyor. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Bu arada Suna teyzemize de kucak dolusu sevgilerimi gönderiyorum, Almanya Berlin'e. Alanya'dan Dilek Yıldız, akşamın sesi ekibine ve name dostlarına selam olsun, sevgiler demiş. Teşekkürler. Hatay Payas'tan Mehmet Andız, herkese iyi akşamlar, iyi bayramlar demiş. Sıradaki şarkıyı Mehmet Uluyurt, Sıdıka Tavukçu, Hamiyet Karaca, Salih Kurt, Hüseyin Güden, Feyzi Akşen, Meral Özsan, Seniha Cengizhan ekibimize ve bana armağan ediyor. Teşekkürler. Niksar'dan Selami Kabakçı TRTname dostlarını selamlamış. İzmir Bornova'dan Uğur Günaydın, emeğinize gönlünüze sağlık diyerek sıradaki esere ortak olmak istemiş. Van Erciş'ten Oktay Hançer de bizlerle birlikte hepimizi selamlamış. Güzel programınızı dinliyoruz, emeklerinize sağlık demiş. Teşekkür ediyorum. Bayramda dostlarla, arkadaşlarla misafirlikteyiz demiş. İyi dinlemeler diyorum size. Sıradaki şarkıyı ailesine, misafirlerine, ekibimize, bana ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Tekirdağ'dan Muharrem Yalçın da bizlerle birlikte sevgilerini göndermiş. Sizi ne zaman dinlesem kulaklarıma, ruhuma şifa oluyorsunuz. Seçkin eserlerle, namelerle gönlümde süzülüyorsunuz. Gönüllerde, dillerde dolaşan bir program. Bu güzide nadide yapım ekibine sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız demiş. Biz teşekkür ederiz. Sıradaki eseri eşi Ülfet Hanım'a, ekibimize ve name dostlarına armağan ediyor. Bir de şiir göndermiş bize. Hepsini okuyamıyorum ama bir kısmını okuyayım istiyorum. Gönül bahçemde güller arasında saklısın. İçimde hep bir alevsin, bir kıvılcımsın. Seni sevmek çok zor, gönlüme sor söylesin. Rüyalarımda, hayallerimde hep sen varsın. Elinize sağlık diyorum. Çok güzel bir şiir göndermişsiniz. Konya'dan Hatice Biçer selamlarını göndermiş. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyor. Ankara Polatlı'dan Mehmet Altan bayramımızı kutlamış. Hepimize sevgilerini, selamlarını göndermiş. Balıkesir Erdek'ten Polat Polat sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri eşi Beşire Hanım, gelini Sibel, oğlu Hakan Polat'a armağan ediyor. Sakarya Camili'den Zafer Özkar'a mutlu akşamlar diliyor. Sıradaki eseri Şükrü Özdamar, Ali Yöntem, Musa Özçelik, Feyzi Akşen, Mustafa Ayla Aydemir, Ümit Kaya Çelebi, Fevziye Çöldaş, Fatma Açan ve ekibimize armağan ediyor. Kırıkkale'den Gülsefa Koçyiğit Can Bolat da bizlerle birlikte. Ne güzeldir şarkılarımız, her gönüle ayrı dokunur. Sizlerleyim, güzel eserleri gönlüme alarak mübarek Kurban Bayramınızı tebrik ederim. Nadide ekibe, size, name dostlarına Kırıkkale'den sevgiler demiş. Teşekkür ediyoruz. Samsun'dan Ayla Seyhan da bizlerle birlikte. Canım iyi akşamlar, Kurban Bayramınız kutlu olsun demiş. Teşekkür ediyorum. Sevgili Güzin Civelek, Necdet Civelek beyefendiye, ağabeyime sıradaki eseri istiyorum. Samsun'dan kocaman sevgiler demiş. Teşekkürler.
Yine Samsun'dan Reyhan Baş sevgilerini göndermiş, mutlu akşamlar diliyor. Sıradaki eseri Eşi Aldun Bey'e ve kendisine armağan ediyor. Kütahya Tavşanlı'dan Ahmet Dereli iyi akşamlar dilemiş. Sıradaki şarkıyı Tavşanlı halkı için istemiş. Ankara Küçük Esat'tan Oğuz Onur tüm canlara yürekten merhaba demiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına, ekibimize armağan ediyor. Hayatımızın her gününün bayram tadında olmasını diliyorum demiş. Teşekkür ediyoruz. Kütahya Tavşanlı'dan Meliha Nilüfer Keskin mutlu hafta sonları dilemiş. Sıradaki şarkıyı ekibimize, ailesine, arkadaşlarına, Tavşanlı halkına ve tüm name dostlarına armağan ediyor. Hatay Dört Yol'dan İbrahim Yıldırım sevgilerini, selamlarını göndermiş. İsa Coşkuner imzasını taşıyan Nihavend makamındaki eseri sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinliyoruz. Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur. Bu aşk dolu eseri şu anda bizi dinleyen ancak yazamayan tüm sessiz dinleyicilerimize, sevenlere, sevilenlere armağan ediyoruz.

Gözlerini gözlerimden ayırma hiç ne olur. Sanat güneşimiz Zeki Müren'in ölümsüz sesinden dinledik bu muhteşem eseri sevgili dinleyicilerimiz. Saatlerimiz 20.24'ü gösteriyor. Sevgi dolu iletilerinizle bizlere ulaşmaya devam ediyor. Mersin Mezitli'den Ayhan Aşkın mutlu akşamlar diliyor. Güzel Mersin'den kucak dolusu sevgilerimizi gönderiyoruz demiş. Mersin Büyükşehir Belediyesi Türk Sanat Müziği ve Mersin Çağdaş Sanat Derneği koroları şefi Zeynep Özel Gündüz ve tüm koro arkadaşlarına, ekibimize ve tüm name dostlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyor. Teşekkür ederiz. İzmir'den Hülya Genç de bizlerle birlikte. İyi bayramlar. Ankara Radyosu Akşamın Sesi programı. Şarkımı dinliyorum, aşkımı söylüyorum sevgili Dilek Hanım, sarışın aşk, bayram öpücüğünü yanağınıza koydum İzmir'den sevgiyle demiş. Ne de güzel bir mesaj göndermiş, bayram öpücüğünüzü aldım Hülya Hanım, çok teşekkür ediyorum, ben de size aynısını gönderiyorum. Çok teşekkürler. Alanya'dan Mehmet Üstün Barutçu sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri annesine armağan ediyor. Recep Günay iyi yayınlar, iyi bayramlar dilemiş. Sıradaki eseri Sakarya Musiki Derneği, Dil Saz Türk Müziği Topluluğu ve sevgili eşi Lütfü

ve Sultan için istiyor. Kayseri'den Mustafa Kına muhteşem bir program, emeğinize sağlık demiş. Sıradaki eseri name dostlarına armağan ediyor. Yüzünüzden tebessüm eksik olmasın demiş. Teşekkür ediyoruz. Nesrin Sipahi de bizlerle birlikte. İyi akşamlar Dilek Hanım, güzel sunucumuz. Bayramınızı kutluyorum ekibinizin demiş. Sıradaki eseri ekibimize, bana ve tüm müzikseverlere armağan ediyor. Selamlarını göndermiş. Geçtiğimiz haftada gelmiş yazmıştı Nesrin Sipahi Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Afyonkarahisar'dan Hakan Kundak. İyi yayınlar diliyor. Ben de hafta sonlarının sessiz konuklarındanım demiş. Bundan sonra Hakan Kundak Bey'i iletileri yazmaya çağırıyorum. Programa katılın, isteklerinizi, dileklerinizi gönderin bize. Sıradaki şarkıyı size armağan edelim. İyi bayramlar dilemiş. Ben de Hakan Kundak'a hoş geldiniz diyorum. Semih Orhan yeni dinleyicimiz. Ona da hoş geldiniz diyelim. Ben Semin Orhan, bayramınızı kutluyoruz. Bodrum'dan Polatlı'ya dönüş yolundayız. Siz ve güzel nameleriniz yolculuğumuza eşlik ediyor. Eşim Zekeriya Orhan, kızlarım Aslı, İrem ve Cemre, damadım Mustafa için sıradaki eseri rica ediyorum demiş. Tabii ki diyorum. Ben de sizlere iyi yolculuklar diliyorum. Adana'dan Sevda Demirhan iyi yayınlar diliyor. Sıradaki eseri kıymetli Şakif Bey'e ve tüm TRT Name dostlarına armağan ediyor. Van Erciş'ten Osman Çokyaman, sesimizin ulaştığı herkese selam olsun demiş. Sıradaki eseri tüm name dostlarına armağan ediyor. Dostlarımızın isimlerini yazmış Osman Bey, çok teşekkürler. Adana'dan Numan Seymenoğlu'ndan da her zamanki gibi tatlı bir mesaj geldi. Adana'dan çok sayıda iletimiz var yine her zamanki gibi. Adana'dan telli turnalar eşliğinde bayramlar diliyorum. Program süresince gözlerim mehtaba dalarken pırlantamız Dilek Hanım'ın sesi ve seçimleriyle oluşan tınılar manzaramda yakamozlar oluştururken gönlümüzde ve kalbimizde çifte bayram yaşıyoruz. Bir kumru kalbi gibi sıcacık kalbi olan pırlantamız Dilek Hanım'a sevgiler sunuyorum demiş. Çok teşekkür ediyorum bu güzel iletiniz için, benzetmeniz için teşekkürler. Balıkesir Burhaniye'den Ahmet Bircihan yeni dinleyicimiz, hoş geldiniz Ahmet Bey, sevgilerini göndermiş bize. Sıradaki şarkıya ortak olmak istiyor. Kızı Melis ve ailesine de armağan ediyor. Müzeyyen Yüce Arda Bulut İstanbul İstinye'den bizlere sevgilerini göndermiş. İyi yayınlar diliyor, bayramımızı kutlamış ve sayfamıza kalp göndermiş. Emeğe geçen dostlarıma, emeğe geçenlere selamlar demiş. Adana Çukurova'dan Maşite Demirhan Bozbulut sevgilerini göndermiş. Sıradaki eseri Demirhan ailesine, kıymetli kardeşi Akif'e armağan ediyor. Bayramını kutluyor. Bakalım diğer iletilerimizi okumaya devam edeceğiz. Şimdi Ayşe Tunalı'yı dinleyeceğiz sevgili dinleyicilerimiz. Güftesi Sadık Atay'a, bestesi Hüsnü Üstün'e ait Hicaz makamında çok güzel bir eser. Ayşe Tunalı sizler için seslendiriyor. Kim görecek, kim bilecek?

Sırada Mediha Şensancakoğlu'nun seslendireceği Güftesi Salih Korkmaz'a, bestesi Alaaddin Şensoy'a ait Nihavend makamında bir eserimiz var. Aşk dolu bir eser. Kimlere armağan edeceğiz? Adana'dan Selahattin Erzi'den de güzel bir mesaj geldi. Bayramın dördüncü gününde bayram tadındaki eserlerin dinletildiği akşamın sesine bizlere huzur mutluluk veren, bayramımıza bayram ve neşe katan, güzel Türkçesiyle programa ayrı bir renk ve güzellik katan Sayın Spikerimiz Dilek Hanım'a, Sayın Teknik Yönetmenimiz Ercan Çile sevgiler selamlar gönderiyorum demiş. Ercan da gülümsedi, o da selamlar gönderiyor size. Bayramımızı kutluyor. Sıradaki eseri eşi Yıldız Hanım'a ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. Şenol Akkuş, iyi akşamlar, iyi bayramlar. Name dostlarına name dolu bir akşam diler, selam ederim demiş. Ordu Fas'a küp düşen köyünden Mustafa Aylı Aydemir selamlarını göndermiş. Sıradaki eseri eşi Aylı Hanım'a, kızı Aleyna, oğlu Atalay ekibimize ve akşamın sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Akdeniz'in incisi Antalya'dan turunç kokulu sevgilerini selamlarını gönderdi Hatice Okur. Gönüllerin sultanı Dilek Hanımcığım, bayramın son dakikalarını yaşarken yaşadığımız şu anda sizi dinlemenin huzuruyla aynı zamanda sevdiklerimizi yolcu etmenin hüznünü de yaşıyoruz. Yolculuk yapan çocuklarıma ve tüm güzel insanlara hayırlı yolculuklar temenni ediyorum demiş. İnşallah diyoruz. Allah herkesi sağ salim yerine yerleştirsin demiş. Sıradaki eseri ekibimize, name dostlarına, şu anda yolda olan çocuklarına, ailesine, kız kardeşi, eniştesi Ayşe Remzi Kartal'a, Semra Güner, Zeliha Güner, Fazilet teyzeye ve Türk sanat müziği severlere armağan ediyor. Güller Diyar Isparta'dan Şevki Şahinoğlu hepimizi selamlamış. Sıradaki şarkıyı Saffet Bilir'e armağan ediyor. Ekibimiz ve akşamın sesi dinleyicileri de içinde istemiş sıradaki eseri. İzmir Şifne'den Doğan Çizmeci, akşamın iyot kokulu esintilerine karışan gönül dolusu selamlar göndermiş bize. Sıradaki nameyi gönüllere sesiyle dokunan değerli Dilek Hanım, kıymetli ekibine, Refik Bilgen'e, Ali Balcı'ya, şifa bekleyen tüm dostlarımıza armağan ediyorum demiş. Bayram uzakları yakın eden bir dua, gönülleri buluşturan bir muhabbet köprüsüdür. Bu güzel akşamda denizin ufka bıraktığı son ışıklar eşliğinde herkesin bayramını kutluyorum demiş. Selamlarını göndermiş. Çok teşekkür ediyoruz.

Holvadin'den İbrahim Özdemir de bizlerle birlikte selamlarını, sevgilerini göndermiş. Hafta sonunun en güzel cıvıl cıvıl programı Akşamın Sesini Kadife Sesli sunucumuz Dilek Hanım'ın sunumuyla sanat müziğimizin eşsiz namelerini dinlemek için radyolarımızın başında bekliyoruz demiş. Bayramımızı kutlamış. Teşekkürler. Sıradaki şarkıyı kendisine, bana, ekibimize, mesai arkadaşı Bayram Ali Yıpramaz'a ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Ve İstanbul 4 Levent'ten Sıdıka Tavukçu da bizlerle birlikte selamlarını göndermiş. İyi akşamlar demiş. Bu akşam benim bayram kadayıfım sarı papatyam geldi demiş. Sıdıka Hanım'ın bayram kadayıfı da oldum en sonunda. Çok teşekkür ediyorum. Bayram kadayıfı sarı papatya. Çok teşekkür ediyorum Sıdıka Hanım'a. İçten sevgilerini göndermiş. Gerçekten inanıyorum sevgisine. Allah'ım tekrar nasip etsin inşallah bayramımızı demiş. Amin diyorum. Sıradaki eseri kıymetli kuzeni Fatma Bektaş, kızı Özlem, kıymetli Suna teyzeye, kıymetli Seven Kurtboğan Savtekin'e ve kıymetli name dostlarına armağan ediyor. Mediha Şen Sancakoğlu sizler için seslendiriyor. Hayat dolu gülüşün, kalbime süzülüşün.

Saatlerimiz 20.39'u gösteriyor. Akşamın sesi Hüzzam makamında sevilen bilinen bir eserle devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Bu arada kıymetli sanatçılarımızdan, bestekarlarımızdan da iletiler bizlere ulaşıyor. İstanbul'dan kıymetli bestekarımız Soner Özer bizlere bir mesaj göndermiş.

Bayramın son gününde Ayvalık'tan selam ve sevgiler. Bu akşamki programınızda size ve çalışma arkadaşlarınıza başarılar diliyorum. Sıradaki eseri Ayvalık Zeynep Kamil Korosu arkadaşlarıma ve name dostlarımıza armağan etmek istiyorum demiş. Kıymetli bestekarımız Soner Özer'e teşekkür ediyorum. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. İstanbul'dan kıymetli sanatçımız Uğur Çınar da bir mesaj göndermiş. Değerli müziksever dostlarım ve TRT Name'nin kraliçesi Dilek Hanım, İstanbul İnönü Stadyumundan sevgiler, saygılarla bayramınızı kutluyorum. Tüm günlerinizin bayram tadında olmasını diliyorum. Bu akşam dünya starlarından Andrea Bocelli konserinden sizlere bu mesajı yazıyorum. Kalbim sizlerle demiş. Teşekkür ediyorum Uğur Çınar, bizi unutmadınız. Biz de buradan size iyi bayramlar, keyifli dinlemeler diyerek selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Zekai Tunca hocamdan da bir mesaj ulaşmış.

İstanbul'dan kıymetli sanatçımız, bestekarımız Zekai Tunca hocam demiş ki, Dilek Hanım yaşattığınız çifte bayram mutluluğu için şahsınızı ekibinize şükranlarımı sunar, bayramınızı kutlarım demiş. Teşekkür ediyorum Zekai Tunca hocama. Kucak dolusu sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı gönderiyorum. Bayramını kutluyorum. Ayvalık'tan Akif Özüşen hocamız da, kıymetli sanatçımız da bir mesaj göndermiş. Bayramımızı kutluyor. Hepimizin bayramını kutlamış. Ben ve eşim Yasemin Hanım size kucak dolusu selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Sıradaki şarkıyı eşime ve Özüşen ailesine armağan ediyorum demiş. Teşekkür ediyorum. Akif Özüşen hocama da selamlarımı, sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Bu arada iletileriniz de ulaşıyor sevgili dinleyicilerimiz. Adana Tufan Beyli'den Saltuk Buğra Demirhan selamlarını göndermiş. TRTname dostlarına ve ağabeyine sıradaki eseri armağan ediyor. Manisa Ortaköy Yunus Park'tan Mehmet Uluyurt selamlarını göndermiş. Bayramımızı kutluyor. Sıradaki şarkıyı Hüseyin Yüksel, Mehmet Andı, Salih Kurt ve Akşamın Sesi dinleyicilerine armağan ediyor. Mersin Erdemli'den Ahmet Özçelik selamlarını, sevgilerini göndermiş bizlere. Sıradaki eseri bize hastane oda arkadaşı ve yeğeni Hidayet Sezer'le torunları Elif Göktuğ, Duygu Kıvanç, Selcan Efe, Ahmet Yiğit, Ela Nur, Yağız Özçelik'e armağan ediyor. Niğde'den Huriye Özer selamlarını göndermiş. İyi akşamlar, iyi bayramlar diliyor. Teşekkür ederiz. Güfte Necdet Atılgan, beste Kadri Şençalar, makam Hüzzam. Emrah Yiğit sizler için seslendiriyor. Gezdiğim dikenli aşk yollarında elimden bir kırık saz geldi geçti.

Yeni dinleyicimiz Büşra Aysal Ünde, Uşak'tan Çanakkale'ye seyahat ediyoruz. Sıradaki şarkıyı eşim Ali Ünde'ye ve TRT Name dostlarına armağan ediyorum demiş. Trabzon'dan Yomra Özdil Mahallesi sakinlerine sıradaki eseri armağan ediyorum demiş Ali Aydoğdu. Kütahya Tavşanlı'dan Kemal Gökçe iyi akşamlar, iyi yayınlar diliyorum demiş. Ekibimizi selamlamış. Sıradaki eseri kendisine ve ekibimize armağan ediyor. Teşekkür ederiz. İzmir Buca'dan Ahmet Uzal selamlarını göndermiş. Sıradaki şarkıyı eşi Zeynep Hanım, çocukları Hasan, Merve, Emine, torunu Mert Uzal, yeğenleri Yücel, Nilüfer Şenol, kızları Sude'ye ve TRT Name dostlarına armağan ediyor. Güftesi Sami Derin Tuna'ya, bestesi Celal Abacı'ya ait Nihavend makamındaki harika eserini Celal Abacı sizler için seslendiriyor. Gözlerin gözümde, elin elimde, yüreğim seninle hep huzur bulsun.

Kıymetli sanatçımız, bestekarımız Kadir Şarman hocam da bayramımızı kutluyor. Sevgilerini göndermiş mesajında. Kıymetli sanatçımız, bestekarımız Celal Abacı da az önce bir mesaj gönderdi. O da bayramımızı kutluyor. Sevgilerini göndermiş. Ayvalık'tan Şengül Polat, Celal Abacı'ya ve tüm TRT Name dostlarına sıradaki şarkıyı armağan ediyorum demiş. İzmit'ten Gülten Çetin Aydeniz, geç kaldım bayramınızı kutluyorum demiş. Sevgilerini göndermiş. Çukurova'dan, Adana'dan Ülkü Demirhan Ergü bayramımızı kutluyor. Sıradaki eseri kardeşine armağan ediyor. Samsun Yakakent Kozköy'den Nusret Tiryaki de bizlere selamlarını göndermiş. Sevgili dinleyicilerimiz, okuyamadığım mesaj kalmışsa lütfen kusura bakmayınız. Programımız burada sona eriyor. Son eserimizi Semra Türel seslendiriyor. Fındıklı Bizim Yolumuz. Bizi dinlediğiniz için, güzel mesajlarınız için

Hepinize çok teşekkür ederim. Çok güzel bir bayram kutlaması yaşadık birlikte. Ellerinize sağlık mesajlarınız için. İyi ki varsınız, iyi ki bizimlesiniz. Yarın akşam yine muhteşem eserlerimizle akşamın sesinde tekrar buluşmak dileğiyle. Programı hazırlayan ve sunan ben Dilek Tarıkahya, teknik yönetmenimiz Ercan Çil. Hoşça kalın, esen kalın, sevgiyle, aşkla kalın.

İstanbul'a müzik stüdyomuza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz değerli dinleyenlerimiz. Ben Cengizhan Sönmez, program yapımcısı Çiğdem Işık ve tonmeisterimiz Süleyman Nazif İlter'le birlikte sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz sizlere. Fasıl heyetimiz stüdyoda yerlerini aldı ve geleneksel haliyle bir meydan faslı sunacağız sizlere bugün. Hanendelerimiz Ayşe Eren Yusuf, Tuğçe Pala, Ali Turan, Celal Altınbaş ve Çağlar Fidan, refakat edecek sazendelerimiz kemanla Talat Er, violonserle Serdar Açın, kanunla Bora Dicle, udla Oytun Uçar, tamburla Gökalp Yüzler, neyle Ali Osman Erdoğdular, klarnetle Ali Çelik Su ve ritim sazıyla Seyfettin Uraş bizlerle olacak. Hazırsanız Faslı Niharent başlıyor.

0: Faslı Nihavend sona erdi. Ara Taksim'de Bora Dicle'yi dinledik. Efendim ben Cengizhan Sönmez. Program yapımcısı Çiğdem Işık, ton maestrimiz Süleyman Nazif İlter, hanendelerimiz Ayşe Eren Yusuf, Tuğçe Pala, Ali Turan, Celal Altınbaş ve Çağlar Fidan. Eşlik eden kıymetli sanatçılarımız Talat Er, Serdar Açın, Bora Dicle, Oytun Uçar, Gökalp Yüzlüer, Ali Osman Erdoğdular, Ali Çeliksu ve ritim sazıyla Seyfettin Uraş bize eşlik etti. Önümüzdeki hafta meydan faslı geleneğine uygun yeni bir repertuarla tekrar birlikte oluncaya dek sizlere veda ediyoruz. Hoşçakalın.
1: Meydan faslı.

TRT Ankara Radyosu'nca hazırlanan Beraber ve Solo Şarkılar programına başlıyoruz. Şef Vedat Kaptan Yurdakul'un yönettiği Uşak ve Hicaz makamındaki şarkılardan oluşan programın solistleri Lale Mumcu Başel, Nazlı Kanaat, Zuhal Eğilmez ve Gülden Sarık Yahya. Ut taksimini Ömer Oytun'dan dinleyeceksiniz.

musikisinin büyülü namelerine konu olmuş. Sevgi, dostluk, vefa, özlem, hasret, aşk, mevsimler, yıllar ve daha nicelerini değerli konuklarımızla her hafta ele alıp engin namelerle buluşturuyoruz. Murat Seçkin'in hazırlayıp sunduğu Şarkıların Rengi her hafta pazartesi günü saat 13'te TRT Name'de.

0: sazın telinden, tarihin izinden.
1: Merhaba değerli TRTname dinleyicileri. TRT Ankara Radyosu stüdyolarında hazırlayıp sunduğumuz, sizleri Türk musikisinin zengin geçmişine doğru götürecek olan Sazın Telinden, Tarihin İzinden isimli programımıza hoş geldiniz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tokat Gazi Osman Paşa Üniversitesi Devlet Konservatuvarı öğretim üyesi Doçent Doktor Ahmet Hakan Baş, program yapımında Suzan Yalım, teknik yapımda ise Mehmet Acar var. Bugün sizlere 19. yüzyılın en büyük bestekarlarından biri olarak kabul edilen Zekai Dede'yi tanıtacağız. Programımıza ilk olarak Zekai Dede'nin Hicazkar Yürük Semaisi ile başlıyoruz. Eseri Çetin Körükçü'nün yorumuyla dinleyeceğiz. Bülbül gibi pür oldu cihan namelerimden, gel servi revan, gel gonca dehan, gel kaşı keman.

Zekai Dede 1824 yılında İstanbul Eyüp'te Cedit Ali Paşa Mahallesi'nde doğdu. Hamamizade İsmail Dede Efendi'nin talebelerinden Eyyubi Şahin Beyzade Mehmet Bey'den ilk musiki derslerini alarak meşke başladı. Bu arada Mısırlı Mustafa Fazıl Bey'in Eyüp Bahariye'deki konağına musiki muallim oldu ve 7 Haziran 1845'te onunla birlikte Mısır'a gitti. Sırada bestekarımızın Hicazkar makamındaki nakış bestesi var. Eseri Mehsem Özşimşir yorumuyla dinleyeceğiz. Hicri lebinde yarın bir dil ki oldu nahoş, cem sunsa gönlüm etmez camı cihan nüma hoş.

Dini ve din dışı musiki sahalarında bestelediği pek çok eserle Türk musikisi bestekarlar arasında önemli bir yer edinen Zekai'de de yetiştirdiği talebeler vasıtasıyla zengin bir repertuarın günümüze ulaşmasında köprü vazifesi görmüştür. Musikiye dair ilk derslerinin ardından bir yıl içerisinde 10 civarında fasıl geçmesinin yanı sıra bazı şarkı ve ilahiler bestelemeye başlamıştır. Bu arada hat derslerini de ihmal etmemiş, bir yıl kadar kaz asker Mustafa İzzet Efendi'den sülüs ve nesih meşk etmiş, bu hocanın delaletiyle Hamamizade İsmail Dede'den musiki dersleri almıştır. İsmail Dede Efendi'den bazı fasıllar geçen Zekai Dede, onun evinde tanıştığı Dellazade İsmail Efendi ve Ser Müezzin Rifat Bey'den de faydalanmıştır. Programımız bestekarımızın Şehnaz Buselik ağır semaisi ile devam ediyor. Eseri Meral Uğurlu'nun sesinden dinleyeceğiz. Naz etse ne ola cihane ol gül, bir goncayı saat hezare bülbül.

Dini musiki tarihinin önde gelen birkaç simasından biri olan Zekai Dede'nin ayin, durak, tevşih, mersiye, tesbih, şuul, naat ve ilahi formlarında bestelediği eserlerinin sayısı toplam eserlerinin yarısından fazladır. Zekai Dede bestelediği 5 Mevlevi ayiniyle Mevlevi musikisi repertuarına hocası İsmail Dede Efendi'den sonra en çok ayin kazandıran bestekar olmuştur. Zekai Dede'nin sıradaki Bayati bestesini Münir Nurettin Selçuk seslendiriyor. Ol gülüm gülzarı, hüsnü badı mihnet bulmasın.

Zekai Dede Türk musikisi tarihinde hoca unvanıyla anılan pek az kişiden biridir. Ve en önemli özelliklerinden biri musiki hocalığıdır. Aynı zamanda iyi bir neyzen ve hanende olan Zekai Dede'nin hafızasında 80 civarında faslın da içerisinde yer aldığı 2000'in üzerinde eser bulunduğu kaydedilir. Musiki yolculuğumuz Zekai Dede'nin Acem Aşıran bestesiyle devam ediyor. Eseri Nazan Sıvacı yorumuyla dinleyeceğiz. Bin cefa görsem ey sanem senden, bu ne sözdür ki usanem senden.

Zekai Dede pek çok eseri doğrudan İsmail Dede Efendi ile Dellazade İsmail Efendi'den meşk etmiş, bunların önemli bir bölümünün gelecek nesillere aktarılmasında son kaynak olmuştur. Zekai Dede 24 Kasım 1897 tarihinde vefat etmiş, ertesi gün Eyüp Sultan Camii'nde kılınan cenaze namazından sonra Eyüp Gümüşsuyu'ndaki Kaşgari dergahı civarında bulunan aile mezarlığına defnedilmiştir. Programımızda son olarak bestekarımızın Hisar Buselik Yürük Semaisini Zeki Müren'in sesinden dinleyeceğiz. Gönlüm hevesi zülfü siyahkâre düşürdüm, mürgi dilimi ateşi hicrane düşürdüm.

Bugün bayram, sevinelim, hep beraber eğlenelim. Muzaffer İlkar'ın Karciğer makamındaki eseriyle başladık bu gece programımıza. Koro'dan dinledik. Yıldızlar Altında programının yeni bir bölümüyle daha huzurlarınızdayız. Mübarek Kurban Bayramımızın 4. ve son gecesinin son saatinde yine beraberiz. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Diliyorum ki bayramınız huzur, mutluluk ve sağlık içinde geçmiştir. Bu gece de bayrama özel bir seçkiyle huzurlarınızdayım yine. İkinci eseri İstanbul Radyosu Türk Sanat Müziği Topluluğu'ndan dinliyoruz. İsmet Ağa'nın Karciğer şarkısı. Bu kış hanım İstanbul'a taşın da eğlenelim, zevk edelim kalpakçılar başında.

Ramazan Gökalp Arkın'ın güftesini yazdığı, Saadettin Kaynağ'ın Karciğer eseri var sırada Sadi Hoş Ses'ten dinliyoruz. Kara bulutları kaldır aradan, ne kadar özenmiş seni yaratan.

Alaaddin Yavaşça'ya kulak vereceğiz. Kendi bestesi, Karciğer makamında bir köçekçi. Eser'in sözleri Ayten Yavaşça'ya ait. Al yazmalım, hadi gel, gençlerin aklını çel. Salın şöyle, görsünler, köylü kızda kınalı el.

Sözlerini Niyazi Güler ve Behçet Kemal Çağlar'ın yazdığı Cevdet Çağla'nın Karaciğer eseri var. Sırada Filiz Çatıroğlu'ndan dinliyoruz. Gül açar, bülbül öter, yaz geçer, yar güler, gönül ahtan vazgeçer. Dil susar, faslı aşkı saz geçer, yar güler, gönül ahtan vazgeçer.

Güfte ve bestesi Saadet'in Kaynağı'na ait karciğer eseri Selma Sağbaş'tan dinliyoruz. Dağları hep kar aldı, gülleri hep har aldı, ecele borçluk aldım, bir canım var, yar aldı.

Müftesi Rahmi Duman'a, bestesi Şerif İçli'ye ait karciğer eseri Nusret Yılmaz'dan dinliyoruz. Mest oldu gönül gözlerini gördüğüm akşam, ömrüm senin aşkınla helak olsa da yanmam. Zindan kesilir her bir ufuk senden uzaksam, zülfün beni bağlar ve çeker her neye baksam.

Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği sanatçılarını Karcağar makamında bir türküde dinliyoruz şimdi. Çayıra serdim postu, şu gelen kimin dostu? Gören maşallah desin, kimin var böyle dostu?

Yıldızlar Altında Beraberliğimiz Muhayyer Kürdi makamında eserlerle devam ediyor. Bu makamdaki ilk eser Alaaddin Yavaşça'nın bir bestesi, sözler Fuat Edip Baksı'ya ait Faruk Salgar'dan dinliyoruz. Sevgi, deli gönülden gönüle bir akıştır, izi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır. Gün olur yeşil bahar, gün olur kara kıştır, izi hiç silinmeyen ilk yakıcı bakıştır.

Güftesini Turhan Oğuzbaş'ın yazdığı Avni Anıl'ın Muhayyer Kürdi şarkısı var sırada. Koray Safkan'dan dinliyoruz. Unutulmuş ne varsa sevgiden geri kalan, bir kadeh şarap gibi içilmiş şarkılarda. Bütün ışıklar sönmüş, terk edilmiş hatıran, bir senin aydınlığın karanlık sokaklarda.

Erzurumlu Aşık Emrah'ın dizelerine, Saadettin Kaynağ'ın Muhayyer Kürdi bestesini Münip Utandı'dan dinliyoruz şimdi. Yine bahar oldu, coştu yüreğim, akar boz bulanık selli dereler. Sığla derdi, vatan derdi, yar derdi, iflah etmez bu dert beni, yareler.

Güftesini Vedat Şenyol'un yazdığı, Zeki Müren'in Muhayyer Kürdi eseri var sırada. Bestekarın kendi yorumundan, Zeki Müren'den dinliyoruz. Yaşamak zevki verir ruhuma sonsuz kederim. Seni, yalnız seni, çılgın gibi hala severim. Bilirim hiç güldürmeyecektir kaderim. Seni, yalnız seni, çılgın gibi hala severim.

Güfte ve bestesi Gündoğdu Duran'a ait Muhayyer Kürdi eser var sırada. Güzide Kasacı'nın yorumundan sunuyoruz. Ne çıkar bahtımızda ayrılık varsa yarın? Sanma ki hikayesi şu titreyen dalların düşen yaprakla biter. Böyle bir kara sevda kara toprakla biter.

Yıldızlar Altında programımızın bu gecede sonuna ulaştık. Mübarek Kurban Bayramı'nın bu son gecesinde de sizlerle olduğumuz için mutluyuz. Umuyoruz ki nice bayramlara sağlıkla, mutlulukla, birlik beraberlik içinde ulaşırız. Programı hazırlayan ve sunan ben Tayfun Yönlü. Yarın gece bir başka programda yine TRT Antalya Radyomuzdan sesleneceğim siz sevgili dinleyenlerimize. Bu gece programımızda sizler için seçtiğimiz son şarkı, güftesi ve bestesi Mustafa Seyran'a ait Muhayyer Kürdi eser. Semra Ersoylu'dan dinliyoruz son şarkımızı. Elbet bir gün buluşacağız. Bu böyle yarım kalmayacak. İkimizin de saçları ak, öyle durup bakışacağız. Bayramınız kutlu olsun. Hoşça kalın.

0: CRC Name.
1: Saat 24.
2: Dinleyeceğiniz bu program bir tekrar yayınıdır.

TRT Name'nin çok kıymetli dinleyicileri, TRT İstanbul Radyosu stüdyolarından merhaba efendim. Ben Alp Arslan, Akustik Name programımıza hoş geldiniz, şeref verdiniz. Bugün de her programımızda olduğu gibi birbirinden değerli saz sanatçı arkadaşlarımla müzik dolu bu dakikaları birlikte paylaşacağız. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz, tonmeisterimiz Mehmet Sungur ve bugün sizler için icra edeceğim eserlerde bana eşlik edecek olan saz sanatçısı arkadaşlarım Keman'da Aydın Varol, Kanun'da Devrim Ekiz, Ut'ta Hakan Aydınlık, Klarnet'te Ali Çeliksu, Piyano'da Orhan Ayaz, Bas Gitar'da Cenker Sarp ve Ritim Saz'da Muhammed İzgi. Efendim sizlere ilk olarak Hicaz makamında bestesi Alaaddin Yavaşça'ya, güftesi Faruk Nafiz Çamlıbel'e ait olan bir eserle programımıza başladık. Artık bu solan bahçede bülbüllere yer yok dedik. İkinci eserimiz yine Hicaz makamında Şükrü Tunar'ın bir eseri. Söyleyemem derdimi kimseye derman olmasın diye. İnleyen şu kalbimin sesini ayar duymasın diye.

0: Evet efendim, Şükrü Tunar'ın bu güzel eserinden sonra yine Hicaz makamında bir eserle programımız devam edecek. Beste Avni Anıl, güfte Turgut Yarkent. Dilşad olacak diye kaç yıl avuttu felek. Demeden önce Aydıncığım, senden mi Taksim dinliyoruz? Ali'den mi dinliyoruz?
1: Ali'den dinleyelim.
0: Evet, Ali kardeşimizden bir Hicaz Taksim'i dinliyoruz efendim.

Eser'e başlamadan önce Taksim yapan Ali Çelik Su kardeşime teşekkür ediyorum. Gönlüne sağlık kardeşim. Efendim, sıradaki eserimiz yine Hicaz makamında ve yine bir Avni Anıl bestesi. Güfte Ümit Yaşar Oğuzcan'a ait. Benim de çok sevdiğim bir eser. Özellikle güftesi muhteşem bir eser. Bir ateşim yanarım, külüm yok, dumanım yok. Sen yoksan mekanım belli değil, zamanım yok.

0: TRT Name.
1: Efendim, ellerinize sağlık. Teşekkür ediyorum. Efendim, şu anda dinlemekte olduğunuz Akustik Name programımızın tekrar yayını bu gece 12'den itibaren ve ayrıca pazar günleri de saat 18.05'ten itibaren TRT Name'den dinleyebilirsiniz. Yine Hicaz makamında çok sevilen semai usulünde bir eserle programımız devam ediyor. Değdi saçlarıma bahar gülleri, nazende sevgilim, yadıma düştün.

Çok teşekkür ediyorum. Ellerinize sağlık arkadaşlar. Evet, Hicaz makamındaki eserlerimize hareketli bir eserle devam ediyoruz. Bir Saadettin Kaynak bestesi efendim. Muhabbet bağına girdim bu gece. Açılmış gülleri derdim bu gece.

Harikasınız arkadaşlar, maşallah. Evet, saz sanatçısı arkadaşlarımız sizlere Hicaz makamında çok güzel bir oyun havası icra edecekler. Beste Şükrü Tunar. Zevkle dinliyoruz efendim.

0: Hay maşallah. Neşemiz yerine geldi, ellerinize sağlık.
1: Sanki bayram programı gibi.
0: Evet, bayram programı oldu. Bize her gün bayram Aydın abi. Evet efendim. Şimdi Nihavet makamında eserlere başlayacağız. Okuyacağımız ilk eserin bestesi Hacı Arif Bey'e ait. Vücud ikliminin sultanı sensin. Efendim derdimin dermanı sensin. Bu cismin atıvanın canı sensin. Efendim derdimin dermanı sensin.

ki Nihavend Taksim için aydın var ola sonsuz teşekkürler. Yine sırada sizlerin de çok iyi bildiği bir eser var Nihavend makamında. Bestesi ve güftesi Osman Nihat Akın'a ait efendim. Bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin?

Evet efendim. Sırada yine Nihamet makamında çok sevilen bir eser var. Beste Suat Sayın'a ait. Gündüzüm seninle, gecem seninle.

Efendim, ellerinize sağlık, çok teşekkür ediyorum. Avni Anıl'a ait Nihavet makamındaki bir şarkıyla programımız devam ediyor. Biraz kül, biraz duman, o benim işte.

Efendim, bugünkü dinlemiş olduğunuz akustikname programımızın tekrar yayını bu gece saat 12'den itibaren ve ayrıca pazar günü de saat 18.05'ten itibaren TRT Name Radyo'dan dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Akustikname'de bana eşlik eden saz arkadaşlarım kemanda Aydın Varol, kanunda Devrim Ekiz, utta Hakan Aydınlık, klarnette Ali Çeliksu, piyanoda Orhan Ayaz, bas gitarda Cenk Ersarp ve ritim sazda Muhammed İzgi'ydi. Program yapımcımız Oğuz Unutulmaz ve ton masterimiz Mehmet Sungur'ydi. Tekrar buluşuncaya dek hoşça kalın efendim.

geçmiş zaman olur ki. TRT Name İstanbul stüdyolarından mutlu günler, sevgiler, saygılar. Usta seslerin icralarıyla maziye uzandığımız, nostaljik eserlerle gününüze renk kattığımız Geçmiş Zaman Olur Ki programı ile huzurlarınızdayız değerli dinleyicilerimiz. Radyolarınızın başına hoş geldiniz. Bugün de teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e şahane şarkılarla yaklaşık 2 saat boyunca TRT Name frekansından sizlere sesleneceğiz ve gününüze bu güzel eserlerle anlam katmaya çalışacağız. Bugün programımıza Hicaz makamında şarkılarla başlıyoruz. Necati Tokyay'dan dinleyeceğimiz Hicaz Keman Taksimi'nin ardından çok değerli bir sanatkar Behiye Aksoy, Yusuf Nalkese'nin Hicaz eseriyle konuğumuz olacak. Yalan değil, pek kolay olmayacak unutmak. Öyle zor, öyle zor ki seni içimden atmak.

Hicaz makamındaki Ankara koşmasıyla Gönül Yazar bizlerle birlikteydi. Değerli dinleyenlerimiz, nostaljik paylaşımlarımıza devam ediyoruz. Şimdi Sevim Tanüre'nin 1960'lı yıllarda yayınlanan 45'lik albümünden bir şarkıyla birlikteliğimiz devam edecek. Bir Baki Duyarlar bestesi. Benim aklımı alacaksın, bana cefa yapacaksın.

Bu Hicaz türküde Handan Oda Başını dinledik. Sevgili TRT Name dostlarımız, usta seslerden unutulmaz eserlerle sabahınızı renklendirmeye devam ediyoruz. Şimdi ise Seçil Heper'e kulak vereceğiz. Sanatçının En İyileriyle albümünden bir kayıt dinleyeceğiz. Güftesi Şerafettin Özdemir'e ait Hicaz makamında bir ümit mutlu bestesi. Yeşil gözlerinden muhabbet kaptım. Diz çöküp önünde yıllarca taptım. Kalbimi uğruna bir köle yaptım. Aldanıp o tatlı yalanlara ben.

Geçmişten kalan güzelliklere özlemle mazinin unutulmaz eserlerini unutulmaz seslerden dinliyoruz. Taner Şener, Saadettin Kaynağ'ın Güftesi Aşık Ömer'e ait Hicaz şarkısıyla seslendi bizlere. Şimdi yine Yeşilçam'a uzanalım ve Türk filmlerinin unutulmaz eserlerinden birinde Belkıs Özener'e kulak verelim. Teoman Alpay'ın Güftesi Nihat Aşar'a ait Hicaz şarkısını dinliyoruz. Nasıl geçti habersiz o güzelim yıllarım?

Beste ve güftesi Yesari Asım Arsoy'a ait Hicaz makamındaki şarkıyı Filiz Şatıroğlu icrasıyla dinledik. TRT Name'de Geçmiş Zaman Olur Ki programında birlikteliğimiz devam ediyor. Efendim şimdi ise yine maziye uzanıyoruz ve Yaşar Özer'e kulak veriyoruz. Kendisinin 45'liklerinde yer alan unutulmaz bir şarkı ve kendi sesiyle özdeşleşen bir şarkı. Selahattin İnal'ın Güftesi Sırrı Uzun Hasanoğlu'na ait Külderi Hicazkar eseri. Dertleri zevk edindim, bende neşe ne arar? Elem dolu kalbimden gitmiyor hatıralar.

İlk kez 1966 yılında TRT kurumunun mikrofonundan güzel sesiyle dinleyicilerine seslenmiş ve bugüne dek birçok özel esere hayat vermiş sevgili Tülay Canik bizlerle birlikteydi. Zeki Duygulu'nun güftesi Şadi Kurtuluş'a ait Kürdili Hicazkar şarkısını seslendirdi sanatçımız. Şimdi 1980'li yılların ortalarına uzanıyoruz efendim. Metin Milli'nin Merhaba 3 adıyla yayınlanan ve 1985 yılında yayınlanan albümünden bir Avni Anıl şarkısına kulak veriyoruz. Bu sevilen Kürdeli Cazgâr makamındaki eserin güftesi ise Gülgün Koçman imzalı. Lacivert akşamlar susunca birden, yıldızlar dünyama koşunca birden, kalbime ilk cemre düşünce birden, bir dünya yaratır gözlerin bende.

Muazzez Abacı'nın 1990 yılında Vurgun ismiyle yayınlanan albümü satış rekorları kırmıştı. İşte bu sevilen Ziya Taşkent şarkısı o albümde yer alan bir şarkıydı. Bir ufacık dargınlıkla bu aşka son vermeyelim. İkimiz de seviyoruz. Gel bir daha deneyelim. Bu sevilen şarkının sözleri ise Şeyda Temuçin imzalı. Evet değerli dinleyenlerimiz, şimdi yine çok sevilen bir sese kulak vereceğiz. Birçok şarkıyı da Türk müziğine armağan etmiş Suat Sayın'a. Bir Selahattin Pınar şarkısı seslendirecek sanatçımız. Güftesi Vecdi Bingöl'e ait şarkının makamı Kürdeli Hicazkar. Ne demiştin, niçin caydın sözünden? Hevesin

geçersin. Bilsen beni ne çok üzersin. Seviyorum, seviyorum, seviyorum seni zalim. Seviyorum seni zalim.

Değerli sanatçı Zeki Müren, Arif Sami Toker'in çok sevilen şarkısına sesiyle hayat verdi. Zeki Bey bu eseri ilk kez 1970'li yıllarda seslendirmiş, 1996 yılında ise bir kez daha bu şarkı dinleyicilerle buluşmuş. Evet değerli dostlarımız, Kürdili Cazkar makamında bir başka güzel şarkıyla yayınımız sürüyor. Şimdi 2018 yılına uzanacağız ve Vedat Çetinkaya'nın Altın Şarkılar isimli albümünde yer verdiği Güftesi Necla Ünal tarafından kaleme alınan kendi bestesini dinleyeceğiz. Güneşi geceme misafir ettim buğulu hasretlerin bitişinde. Unutulmaz bir anda dönüşün, başın göklerde, başın engin. Dönüşünle geceme güneşi misafir ettim.

Hünkar Coşkuner'in 1990 yılında yayınlanan Beni Sevmeni İstiyorum isimli albümünde yer alan Erol Bingöl bestesine kulak verdik. Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkının güftesi Muhammed Yılman'a aitti. Değerli dinleyicilerimiz, birlikteliğimiz Kürdi ve Muayyer Kürdi makamında şarkılarla devam ediyor. Şimdi yine 80'li yılların sonuna uzanacağız ve Nalan Altınörs'e kulak vereceğiz. Sanatçının 1980

Bir de sana bakamam, bir ateşi, bir elini tutamam. Bir nefessiz, bir de sensiz kalamam. Çöllerde su gibi özledim seni, kutupta yaz gibi özledim seni.

Ayşe Tuna'nın 1997 yılında yayınlanan ve Türk müziğinden 18 seçkin eserin yer aldığı Unutulmayan Şarkılar albümünden bir Yıldırım Gürses bestesi dinledik. Kürdi makamındaki bu sevilen şarkının ardından 80'ler 90'lar rüzgarı radyolarınızı esmeye devam ediyor efendim. Şimdi ise bir Selahattin Altınbaş şarkısına kulak vereceğiz. Güftesi Mehmet Erbulan'a ait Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Metin Milli'den dinleyeceğiz. Seni Mecnun gibi, bir Kerem gibi, ben işte seversem böyle severim.

O beni bir bahar akşamı terk edip gitti. Ne o geri geldi, ne bu ömür bitti. Şekip Ayhan Özışık'ın unutulmaz eserlerinden biri, Muayyer Kürdi makamındaki bu şarkıyı Emel Sayın'dan dinledik. Evet, hayat her şeye rağmen devam ediyor sevgili dostlarımız. Kalp kırıklıklarıyla ya da sevinçlerle, bazen umutsuz, bazen tatlı ama iyisiyle kötüsüyle devam ediyor. Biz de bu yaşam yolculuğunu müzikle renklendirmeye çalışıyoruz. İnşallah siz de bizler kadar keyif alıyorsunuzdur bu güzel programda. Şimdi bir Zekai Selen bestesi dinleyeceğiz. Muayyer Kürdi makamındaki şarkıyı Suat Yıldırım söyleyecek. Kapını yüzüme vurma sakın, biz dost olalım. Verme ellerini istersen, öylece kalalım.

0: bakmayın neş eli olduğuma. Benim bir mahzun tarafım vardır, bakmayın.
1: Bir sır gizli şu kalbimde. Hüzün vardır her gecemde. Daha önce Emel Sayın ve Kamuran Akkor gibi değerli sanatçılarımızın seslendirmiş olduğu bir Muzaffer Özpınar şarkısı dinledik. Güfte Ahmet Selçuk İlkan'a aitti. Zekai Tunca bizlerle birlikteydi. Evet kıymetli dinleyenlerimiz, diliyoruz hüzünler sizden uzak olsun, biz güzelliklerle yol almaya devam edelim ve yine Türk filmlerinin unutulmaz eserlerinden birinde Ahmet Özsan'a kulak verelim. Bir Mustafa Seyran bestesiyle sesleniyor sanatçımız. Güfte Mehmet Erbulan'a ait. Kapat gözlerini, kimse görmesin, yalnız benim için bak yeşil yeşil.

Ağlama diyorlar içim yanarken, kolay mı içimde yaram kanarken? Canımdan can almış giden sevgili, kışlarda kalmışım mevsim baharken. Kim olsa yerimde ağlamaz mıydı? Göğsünü demirle dağlamaz mıydı? Bir dilek ağacı gördüğü yerde kalbini dallara bağlamaz mıydı? Bekleme diyorlar, giden gelir mi? Bilmezler aşk nedir, sevda nedir ki? Ateşler yanmasa gönül dağında, terk eden sevgili beklenir miydi? Kim olsa yerimde ağlamaz mıydı? Göğsünü demirle dağlamaz mıydı? Bir dilek ağacı gördüğü yerde kalbini dallara bağlamaz mıydı? Değerli dinleyenlerimiz, Güne Bir Şiir Bırak köşesinde bugün sevgili teknik yapımcılarımızdan Nihat Tuna'nın dizeleriyle sizlere seslenmek istedik. Bu güzel paylaşım için ve Kim Olsa şiiri için sevgili Nihat Tuna'ya teşekkürlerimizi sunuyoruz. İnşallah sizler de keyif almışsınızdır bu harika dizelerden. Ve birlikteliğimize yine sevilen şarkılarla devam ediyoruz. Ritmimizi yükseltiyoruz. Hüzzam makamında bir Yılmaz Yüksel şarkısında şimdi Orhan Saygıcı'yı dinliyoruz. Çekemezler sevgimizi, bilemezler kalbimizi.

Güzel makamının yakıcı nameleri gönüllere dokunmaya devam ediyor. Programımızın bu bölümünde bir Arif Sami Toker bestesi dinleyeceğiz. 2007 yılında Faruk Tunaz'ın Dinlenesi Şarkılar albümünde yer alan bir eser bu eser. Talihin elinde oyuncak oldum. Kader böyleymiş, buymuş.

Kıskanırım seni ben, kıskanırım kendimden. Bu nasıl aşk Allah'ım, öleceğim derdimden. Hasan Eylen'in 2015 yılında yayınlanan Ruhumun Gün Batımı isimli albümünde seslendirdiği Teoman Alpay'ın güftesi Hikmet Münir Ebcioğlu'na ait şarkısını dinledik keyifle. Değerli dostlarımız, birlikteliğimiz devam ederken şimdi bir Yusuf Nalkesen şarkısında Çiğdem Gürdal'a kulak vereceğiz. Çiğdem Hanım müzik yaşamının bir döneminde Yusuf Nalkesen'le birlikte çalışma imkanı bulmuş ve hocasına bir saygı ve minnet niteliğinde onun şarkılarından oluşan Yusuf Nalkesen Şarkıları isimli albümünü yayınlamıştı 2004 yılında. İşte şimdi dinleyeceğimiz şarkı da bu albümde yer alan eserlerden biri. Hüzzam makamında çok sevilen bir şarkı. Hadi ben öfkemi yenemedim de gözümde yaşlarla gitmeye kalktım. Sen dilin tutulmuş gibi davranıp neden dur demedin, beni bıraktın.

TRT Name dostlarımız, bugün de Hicaz'dan Kürdi Hicaz Kera, Muhayyer Kürdi'den Hüzzam'a Segah'a uzanan harika şarkılarla beraberce keyifli bir yayın geçirdik. Diliyoruz sizler de bizim kadar keyif almışsınızdır bu yayından. Teknik yönetmenimiz sevgili Mehmet Bahar ve programı hazırlayan sunan ben Bengü Ergen'e tüm iyi dileklerimizle huzurlarınızdan ayrılırken sizleri Erdinç Çelikkol'un güftesi Reşat Özpirinçli'ye ait Segah şarkısında Ayşe Taş ile baş başa bırakıyoruz. Hoşça kalın, mutlu kalın diyoruz.

TRT Radyoları arşivinden özenle seçtiğimiz şarkılarla Akşamın Sesi programı haftanın her günü saat 19'da TRT Name'de sizlerle buluşuyor.